0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
7: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
0: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
7: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

0: gel gizli gizli.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
7: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
8: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
9: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
10: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

ağaçlarımda, ardışlı ağaçlarda gene ay doğar. Akasya gölgeleri delik deşik, bir pınar ağlar sabahtan akşama dek. Yapraklar sallanır, ışıklar söner. Büyüdükçe büyür içimde bir dert. Beklemek, ah

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
8: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprache'nin tercüme bürosu, Türk konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprache'nin tercüme bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya

0: hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Schaltet ein, Tide Radio, immer anders, auf DAB+.
5: Kfz-Gutachter-Team Hamburg. Ihre Sachverständiger Bülent und Mehmet Akpınar präsentieren Merhaba Hamburg. Kfz-Gutachter-Team Hamburg. Araç hasar tespit uzmanları Bülent ve Mehmet Akpınar Merhaba Hamburg'u sunar.
6: Dijital çözüm ortağınız Your Server Solutions. Merhaba Hamburg'u sunar. Your Server

0: yağmurlu Hamburg sabahından sesimizi duyan, görüntümüzü gören güzel insanlar, Hamburglular ve dünyanın her neresinde internet üstünden Radyo Merhaba'yı takip eden dostlarımız. Hepinize güzel bir cuma sabahından saygılar, sevgiler. Mikrofonlarda gördüğünüz gibi Kerim ve Kazım yan yana sizlere bir saat boyunca güzel dakikalar geçirtmeye çalışacağız. Bu süre içinde sizler bize sosyal medya hesaplarımızdan, WhatsApp'tan, TikTok'tan, her yerden ama her yerden yazabilirsiniz. 0177 977 27 72 bizim WhatsApp sesli yazılı mesaj hattımız. Bu sabahta yolculukta bizleri izleyen, dinleyen dostlarımız, günaydın. Kerim, günaydın.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus der täglichen deutsch-türkischen Morning Show. Merhaba Hamburg mit Kerim. Mit mir, Kerim, und mit den lieben Kasen zusammen sind wir wie jeden Morgen für euch knapp eine Stunde live, haben wieder viel Musik für euch vorbereitet. Und mit euren WhatsApp-Nachrichten, die wir hoffentlich wie immer unter der 00177 977 2772 erhalten werden, wird das doch eine wunderbare Sendung, lieber Kasen. Wir starten auch direkt durch, oder?
0: Evet, şimdi sevgili Kerim, herkesin hayatında çok önemli anlar vardır. Yani bütün insanların önemli anları vardır. Bugün de benim için hayatımın en anlamlı günlerinden bir tanesi. Benim kızım Mitra'nın doğum günü. Bugün onun doğum gününü kutlayarak başlayacağım ve onun daha bebekken dinlemeyi çok sevdiği bir şarkıyla yayınımıza devam edeceğiz. Ondan sonra normal akışımıza geçeceğiz. İyi ki doğdun babasının bir tanesi diyorum. Seni çok seviyoruz. Nice nice mutlu, sağlıklı günlere diyoruz. Kerim şimdi onun şarkısını çalarak başlatsın yayınımıza.
1: Ja, die liebe Mitra hat heute Geburtstag, deswegen auch herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebe Mitra. Und deswegen geht das Lied einmal an dich und auch das folgende Lied geht an dich. Ist anscheinend dein Lieblingslied, Kasim. Wir starten ein bisschen leiser durch und danach kommen wir wieder für euch zurück.

0: Peki devam ediyoruz. Tider Radyo burası. Kerim ve Kazım mikrofonlarda. Saatleriniz 9'u 6 dakika geçerken bizleri izleyen, dinleyen dostlarımız hepinize günaydın diyelim. Yeni açanlar için tabii ki. Dışarıda şu an itibariyle güzel bir yağmur yağıyor Hamburg'da. Aslında biraz da kızmıyor değilim Kerim sana. Senin yüzünden bu yağmur yağıyor.
1: Ne alakası
0: dün
1: var?
0: Dün bana söz verdin. Abi senin Bambek'e götüreceğim. Dondurma yedirteceğim sana bir.
1: Ah. Dondurma yemekle bunlara. Dondurma yağmurda da yiyin. Erkan abi var. Erkan abi var orada bak.
0: Tamam,
1: bekliyor
0: da
1: bizi.
0: Bize çocukken hep derlerdi ya işte dondurma yeme, kışın dondurma mı yenir? Aslında dondurma kışın yenir.
1: Hayır,
0: değil mi?
1: Kışınla bir alakası yok.
0: Yaz kış yenir. Bugün havamıza bir bakıyorum. Aman Allah'ım diyorum. 33 derecelik bir hava sıcaklığı.
1: 36
0: hissedeceğimiz. Ha
1: işte tabii. 36 derece bence.
0: Ben şimdi ofisin içinde bak vantilatörümüzü de açtık. Bu senenin ilk vantilatörünü açtık efendim bizler stüdyomuzda. Çünkü çok sıcak içerisi. Dışarıda yağmurun nemin vermiş olduğu o sıcaklıkla birlikte.
1: Ama şimdi oradan bize bak.
0: Rüzgar
1: sadece
0: geliyor.
1: Sadece rüzgar geliyor.
0: Değiştireyim
1: bak,
0: mi? Değiştireyim.
1: Bak.
0: Doğru
1: hasta
0: söylüyorsun.
1: Hasta olacağız
0: doğru
1: bak söylüyorsun. Ondan sonra. Şimdi ben o şeylere çok inanmıyorum da.
0: Evet.
1: Ama şimdi tamamen
0: direkt,
1: tabii ki
0: direkt bize gelmemesi lazım. Doktor teşekkür ederim.
1: Evet,
0: şimdi
1: yani.
0: 33 derece bugün olacak havamız. Yarın 32 derece olacak. Pazar günü ise 26 derecelik bir hava sıcaklığı bizlerle birlikte. Bugün yağış birazdan duracak. Bundan emin olabilirsiniz. Ama onun dışında yarın biraz fazla görünüyor. %90 yağış görünüyor. 32 derece. Kerim. Hani,
1: ama sadece ya hoş öğlen de varmış.
0: Öğlen de yağış görünüyor. Olsun. Hava böyle gitsin abi.
1: Ya biraz güneş derecede
0: biraz Kerimciğim tam biraz güneş olsun. İşte biraz yağmur yağsın. Hafif serinletsin bizi. Ama beni gördün değil mi nasıl girdim içeriye biraz önce? Şu
1: evet.
0: An nasıl oturuyorum?
1: Vallahi hiç
0: ıslanmış
1: ben de
0: bir
1: arabaya
0: geldim.
1: Ben de arabaya koşarken bizim maalesef şeyimiz yok. Garajımıza giriş yok.
0: Evet.
1: Aşağıdan yukarıdan
0: ıslandım diyorsun.
1: Islandım.
0: Ben nasıl geldim?
1: Seninkisi zaten harap.
0: Ama ben mecburdum yani köpeği gezdirince öyle olur. Kerim sen hava durumunu ver. Hava durumundan sonra benim dünden yarım kalan merak ettiğim bir şey vardı. Abu Zerçevi'ye soracaktım.
1: Allah Allah.
0: Ya unuttum. Şimdi arar sorarım. Eğer
1: tamam.
0: Çıkarsa
1: tamam.
0: Dinliyordur o mutlaka bizi.
1: Ya dann starten wir mal durch mit dem Wetterbericht und da sehen wir auf jeden Fall wie auch heute Morgen jeder gemerkt hat, viel Regen heute noch, beziehungsweise ja, in den nächsten Stunden ist der Regen auch wieder weg. Darauf könnt ihr euch verlassen und ab den Mittagsstunden werden wir auch rund 36 Grad haben. Also es geht alles noch bergauf, auch wenn das wirklich ein bisschen blöd gestartet ist, der Tag, werden wir dann im Laufe des Tages wirklich sehr warme Temperaturen bekommen. Morgen wird es ebenfalls bei 36 Grad bleiben, allerdings wird es bis zu den Abendstunden leider sehr viel regnen. Keine Gewitter zumindest, das ist schon mal gut, denn nur Regen ist dann nochmal ein bisschen aushaltbar. Allerdings dann auch rund mit 36 Grad, ne, lieber Kasim, das ist dann schon wirklich nicht ohne. Aber dafür, Kasim, der Sonntag dann mit keinem Regen und fast 30 Grad wird das dann ein schönes Wetter, lieber Kasim. Das auf jeden Fall dazu.
0: Şimdi şöyle yapalım. Yarın değil mi? Sabaha karşı daha doğrusu.
1: Sabah saat 5'te.
0: Sabah 5'te milli takımımız oynayacak. Tamam mı? Devam mı diyeceğiz? Bizim için çok önemli bir maç olacak. Bizler de tabii ki herkes kimi sevindi izleyecek ama biz bir Kuzey Almanya Beşiktaş Hamburg Dernek taraftarı olarak derneğimizde izleyeceğiz maçı. Eğer isterseniz çayımız, kahvemiz, kahvaltımız her şeyimiz var. Gelip izleyebilirsiniz efendim. Türkiye Paraguay ile oynayacak.
1: Evet, Paraguay'a karşı oynayacak.
0: Evet, yarın sabah 5'te.
1: Google'ın demesine göre bizim kazanma imkanımız %47.
0: Ya ben Google'a bakmıyorum. Diyor, abi evet. Biz yani... Çıksınlar hakikaten Türkiye'yi iyi temsil etsinler. İsterse yenilsinler ama efendi gibi futbol oynasınlar. Benim istediğim o. Ben
1: siyaseti
0: bakma.
1: Katmadan.
0: Abi o zaten Türkiye'de siyasetin dünyanın hiçbir yerinde var mı? Gördün değil mi bizim tanıtımlar?
1: Bizim tanıtımı gördüm. Erdoğan'ın yani, tanıtımıydı o ya.
0: Ya bunu,
1: AK Parti'nin tanıtımı.
0: Gerçekten bak Cumhurbaşkanı onu görmüş olsa ne yapıyorsunuz siz ya der. Onun haberi bile olmamıştır ondan. İşte bazıları böyle.
1: Haberi bile
0: dünya,
1: olmadı.
0: Mesela Almanya Milli.
1: AK Parti bak AK Parti.
0: Ya beni siyasete sokmasa da sabah.
1: Siyasete sokmuyorum. AK Parti bunu gidip paylaştı.
0: Heh.
1: Sonra gidip bir de eksik olmamış gibi bizim milli takımımızın hesapları da paylaştı bunu.
0: Paylaşacak
1: bu doğru mu?
0: Yani,
1: hayır. Neyi? Hayır.
0: Almanya'nın Cumhurbaşkanı'nın işi yok mu böyle bir videosu?
1: Kesinlikle yok. Tabii ki.
0: Brezilya'nın yok mu?
1: Brezilya'nın da yok. Dünyada oğlum, hiçbir eşi benzeri yok.
0: İşte bizim eşimiz benzerimiz yok. O zaman bir oluruz yolunda Tarkan'ın en sevdiğim milli takım marşı. Diğerlerini sevmiyorum kardeşim. Bu çok hoşuma giderek
1: bence
0: dinliyorum.
1: De Tarkan'ın en güzeli. Evet. Yazık, ne diyeyim? Yazık. Keşke bizim de normal bir tanıtımımız olsaydı. Hani bir siyasete girmeden, bu sporu da bir siyasete girmeden yapsaydık da güzel olsaydı ama ne yapalım? Biz de Tarkan'la devam edelim. Bir oluruz yolunda.
0: Sen beni zorla siyasete çekin. Git zorla evden yap yayın ya. Zor... Hayret bir şey.
1: Evde de sokardım.
0: Bak güneş açtı. Senin. Oh ne güzel. Hamburg'u çok seviyorum.
1: Geldi ve kazımda. Mehmet Vaytamet de müzik pozu von Tarkan und bir oluruz yolunda. Morgen spielt ja heute um 5 Uhr beziehungsweise jetzt spielt die Türkei gegen Paraguay, so wird es ausgesprochen. Ich musste gerade kurz überlegen. Und die Gewinnwahrscheinlichkeit liegt bei rund 47% für die Türkei und 25% für Paraguay. Wir sind gespannt, wünschen natürlich der Türkei viel Glück und hoffen natürlich, dass die Türkei gewinnt, denn das ist ein entscheidendes Spiel, weil wir das letzte Spiel haben wir leider nicht gewonnen. Also ich bin gespannt und drücke uns natürlich komplett die Daumen und mal sehen, was alles sich noch daraus entwickeln wird, lieber Kase. Auch dazu möchte ich einmal kurz eingehen, die Türkei hat ein Werbevideo für die türkische Mannschaft gemacht und ich finde das leider etwas schade, dass in dieses Werbevideo erstmal der Präsident Erdogan mit reingemischt wurde, plus irgendwelche Militärhubschrauber und dass man da irgendwie angibt. Also Leute, wir sind im Sport. Also wir sind, das ist ein Fußballverein, oder Fußballverein, Anführungsstrichen, es ist eine Fußballmannschaft der Türkei, okay. Mehr ist es aber auch nicht. Also das ist kein, kein Vergleich von irgendwelchen Ländern, wo es darum geht, dass die Türkei jetzt gewinnt und dass wir da gefühlt auf im Stadion mit irgendwelchen Hubschraubern reinkommen. Also bitte, das ist alles etwas fraglich, aber so ist das Leben. Jetzt in euren Ohren Tarkan mit Biroluruz yolunda, ein Lied, was man spielen kann ohne Politik.
0: Abi siz Almanlar bizi kıskanıyorsunuz.
1: Benim işim gücüm yok.
0: Kıskanıyorsunuz.
1: Benim işim gücüm kalmadı.
0: Çalma evet. Şarkıyı. Geliyoruz efendim, neşeniz bol olsun.

0: Unutmadık kurduğumuz düşleri. Biz hakikaten sevdik mi çok başka bir seviyor Türk toplumu. Yani bazen sevginin de üstüne çıkıyoruz, fazla abartıyoruz. Spor sonuçta. Aa, çocuklar gittiler, onlar da istemez yenmeyi, yani yenilmeyi istemezler. Orada bir şeyler başarılı olmak isterler. Olmuyorsa da olmaz. Yani biz bazı şeyleri temelden yapmalıyız. İşte hani küçükten çocuklarımızı yetiştirirken spor aşkıyla, ama bizde sporu niye yapıyor? Önceden çocuklar işte top oynadığı zaman annesi babası ayakkabı eskidecektin diyorlardı. Altyapı yoktu. Şimdi ise çocukları futbolcu olsun diye bütün aileler mücadele ediyorlar. Ama bir mücadeleyi de sevgili Kerim kardeşim, alkolden uzak durarak, uyuşturucudan uzak durarak yaşamamız gerekiyor. Evet. Sevgili Abuzer, tekrardan günaydın.
1: Günaydın, günaydın Kazım, günaydın Kerim.
2: Günaydın.
0: Nasılsın, iyi misin? Her şey yolunda mı?
1: Her şey yolunda, yolunda ya.
0: Şimdi Abuzer, dün sana sormayı unuttum. Ben iyi bir Twitter kullanıcısı olduğuma inanıyorum. Çünkü Twitter'da çok takip ederim bazı hesapları. Evet. Dün Avrupa'da bir ülkede işte 4000 kişiyi arıyorlarmış. 4000 kişi... İşte her gün belli oranda şarap içerek bir şeyi test, şarabın işte insan sağlığında faydasını. Peki her gün alkol kullanan bir insan alkolik olmaz mı ya? 4 yıl boyunca. Bunun kontrolünün garantisini nasıl verebilirler mesela? Garanti verebilir misin?
1: Şimdi kontrolün garantisi yok. Çünkü gerçekten bağımlı olmak için yani sadece kişi karar vermez. Bir de alkolün kendisi bir karar verir. Çünkü alkol biliyoruz ki içtikçe kişide bir tolerans geliştirir. Yani kişi her defasında daha fazla içmek ister. Hmm. Yani o zaman yani içtiğin alkolü belirlemek ya da o miktarı belirlemek sadece kişinin elinde değil. Evet. Bir de alkolün kendisinde, yani biz diyelim ki su bağımlısı olmayız değil mi? Su
0: evet.
1: Ama bağımlısı olmayız, ama alkolde durum farklı. Çünkü alkol madde olarak bağımlılık yapan bir madde.
0: Evet.
1: Onun için her gün alkol içen bir kişi araştırmalara göre bağımlılık tehlikesiyle ya da bağımlı olma tehlikesiyle karşı karşıya.
0: Evet.
1: Onun için eğer düzenli alkol içiliyorsa haftada iki defa bir ara vermek gerekiyor. Yani en az iki gün, yani her gün içenler için diyorum, haftada iki gün, yani beş gün içip iki gün ara vermek gerekiyor. Burada tehlike o kadar büyük değil.
0: Evet.
1: Ama eğer her gün içiliyorsa tehlike çok büyük.
0: Evet. Ama ben şöyle diyorum, ya işte beş gün içip iki gün ara vermek falan, belki ben hani kendimi bildim bile, hiç alkol kullanmayan bir kişi olarak kullanmasak bir tarafımız eksilmez ya. Alkolü çünkü ne yapacağı belli değil insanda. Herkesin vücut yapısına göre değişiyor. Garantisi olmayan bir şeyi de ben bilmiyorum. Ben karşıyım alkolün her türlü.
1: Şimdi Kazım, o şimdi başka bir faktör şu anda söz konusu. Bir dedik ya, kişinin bağımlı olması için bir içtiğin alkol, o da belirleyici. Bir de başka belirleyici bir sorun. Nokta daha var. O da yaşadığımız sorunlar. Yani ben içmiyorum diyebilirsin, ama eğer gerçekten sorunlar yaşıyorsan ya da yaşamışsan geçmişinden ya geçmişinde sorunlar yaşamışsan, travmalar geçirmişsen, ne diyeyim, çok büyük kayıplar yaşamışsan, işsiz duruma gelmişsen, ne diyeyim, çok büyük sorunlarla karşı karşıya gelmişsen ve o sorunlarla başa çıkmayı sağlıklı bir şekilde yapamıyorsan, yani diyelim ki bir uzmana gidip konuşmak, bir arkadaşa anlatmak, bunu yapamamışsın, o zaman o da belirleyici oluyor. Yani hem evet, alkolün kendisi, hem yaşadığın sorunların üstesinden gelememek.
0: Evet. Peki şöyle yapabilir miyiz? Mesela sen bir kere, sizde zaten alkol ya da uyuşturucu ile ilgili problemi olan kişiler aradığında gizlilik esasına dayalı bir şekilde danışmanlık veriyorsunuz.
1: Tabii, evet.
0: Telefon numaralarını verebilir misin?
1: Tabii. Şimdi bizim Türkçe, yani Almancası olmayanlar, ben bu bir hattı direkt birisiyle Türkçe konuşmak istiyorum diyenler için bu aradığım numaradan 75 66 22 22. Evet. Yani Hamburg 040 75 66 22 22 numaradan bana ulaşabilirler. Eğer ulaşamazlarsa, yani telefona çıkamayacak olursam, bir mesaj bırakırlar, ben onlara geri dönerim kesin.
0: Peki. Yani. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Verdiğin kardeşim, mücadele için, insanlara kattığın değer için çok sağ olasın. Seni her çok zaman yayınımızda ağırlamaktan mutluluk duyarız. Görüşmek
1: çok
0: üzere.
1: Çok teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar.
0: Sağ olasın. Bakın. Görüşmek üzere.
1: Siyasetiniz az olsun, zevkiniz bol olsun.
0: Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sağ olasın. Kerim hep bu. Kerim geldiği zaman bize hep böyle siyasete sokuyor beni. Yoksa benim hiç alakam bile yok. Buyur Kerimciğim.
2: Das war Abu Salcevic am Telefon und er ist Suchttherapeut. Wir haben ja auch gestern mit ihm etwas darüber gesprochen gehabt und auch heute haben wir nochmal etwas über Alkohol gesprochen und dass diese Sucht natürlich ein großes Problem ist und dass die Sucht auch meistens behandelt werden muss. Diese Hupe, Kasim.
0: Evet. Bu da işte neyi gösteriyor? Bak sen, sözünü kesiyorum, sen devam edeceksin. Japonya'da böyle bir tane korna çalmıyor insanlar, biliyor musun?
2: Ja, hat aber wahrscheinlich auch seinen Grund, Kasim. Hier und da fahren auch echt manche Menschen etwas weird, wie wir das als Jugendlicher sagen würden. Naja, auf jeden Fall Abu Salcevic, Suchttherapeut, nochmal über Alkohol gesprochen, dass diese Sucht wirklich ein großes Problem, zu einem großen Problem werden kann und auch ein großes Problem ist. Denn für die Leute, die das halt nicht akzeptieren, die denken halt, ja okay, ich trinke jetzt jeden Tag ein Bier oder zwei, drei Bier und ja, es passiert ja nichts, ist ja nur, ich kann mich bestimmt dran abgewöhnen, aber viele Menschen akzeptieren das halt nicht, dass sie süchtig sind, ne? Und diese Akzeptanz ist ein großer Schritt und zu dieser Akzeptanz muss man aber erstmal kommen, dazu muss die Gesellschaft vielleicht auch einbringen. Vielleicht muss auch eine andere Person, der Person, die so viel Alkohol trinkt, halt sagen, ey, du trinkst zu viel, ne? Oder du bist süchtig. Vielleicht kommt man erst dann auf den Verstand, okay, ich bin süchtig. Weil wir Menschen akzeptieren sehr schwer gewisse Sachen, wenn es uns selbst betrifft. Also es kann für ich eine Krankheit sein oder es kann auch genauso eine Sucht sein. Das akzeptieren wir alle leider sehr, sehr schwer. Bedeutet, in dem Moment braucht man dann einen Suchttherapeut, der einen dann behandelt. Und da ist genau Abu Salcevic dabei und er ist erreichbar unter der 040 Frage vorweg, 7566 und 4x die 2, wenn er natürlich die Nummer benötigt. Schreibt uns gerne unter der 01777977772 und wir können die Nummer euch gerne weitergeben. Kasim, also du hast gerade mit Desinfektionsmittel hier rumgesprüht, dann kommt da noch ein Ventilator. Also ich hab gerade Alkohol des Todes in meiner Nase tatsächlich.
0: Aber Kerim, bunda alkol var mı?
2: Natürlich zu 99% ja. Oder so. %99 muydu
0: neydi? Ben koronada buna takıldım Kerim. Ben biliyorsun bazı şeyleri takıntı yapıyorum.
2: Yani ethan öldü. %100 da alkol.
0: Evet ama dezenfekte şart biliyorsun yani. Bütün dünya kirlenirken kendimizi temiz tutalım. Güzel bir hareketli şarkıyla devam edelim. İş yolunda bizi dinleyenler kolay gelsin. Trafikte dinleyenler kolay gelsin. Evde ya yeni kalktım şöyle bir açayım da televizyondan sizi izleyeyim diyenler Radyo Merhaba TV'de görüntülü bir şekilde TikTok'ta ve Facebook'ta görüntülüyüz. İşte hareketli bir şarkı. Ondan sonra Kerim ve Kazım burada kavga etmeye devam edecek.
2: Gut, wir machen jetzt weiter mit Derya Ulu und Esmerin Adoya und danach kommen wir wieder für euch zurück. Es heißt natürlich für euch dranbleiben. Genau, Esmerin Adoya, genau.

0: Bekir Günyer günaydın demiş. Bizi çalıştığı iş yerinde bilgisayarında görüntülü bir şekilde ekran görüntüsünü almış. Ne diyor? Bir sorum olacak. Akşam üzeri yayın yok mu? Var. Ama her akşam üzeri yapmıyoruz. Yani bunu her akşam üzeri yapmamız için değil mi Kerim? Ne lazım?
1: Para lazım.
0: Değil mi?
2: Para lazım.
0: Değil mi? Sponsor desteği geldiği zaman onu yapıyoruz. Sponsor desteği gelmediğinde akşam üzeri yayınlarını mümkün mertebede azaltıyoruz. Çünkü sonuçta bu işlerde nasıl siz çalıştığınız yerde para kazanıyorsanız o şekilde internet, radyo, televizyonumuzda onu yapıyoruz. Sonra Temel abimiz günaydın, sağanak yağışlı bir cumadan hayırlı cumalar diye göndermiş. Yağış durdu şu an bizim bulunduğumuz bölgede ve güneş açtı. Hasan Hüseyin Kavlak kardeşimiz de Interkulturalis Zoma Fest yani yaz festivali 2026'yı göndermiş bize. Neredeymiş bu kere?
2: Alsarin Gümnazyum'da, Wittenkamp 15'te.
0: Evet,
2: her
0: peki.
2: Sene olan bir şey.
0: Bugün başlıyor değil mi? Pazar
2: bugün saat
0: günü.
2: 2'de pazar gününe kadar da devam ediyor.
0: Ne güzel. Peki gitmek isteyen dostlarımıza söyleriz. Güzel bizim yemeklerimiz, pastalarımız, baklavalarımız her şey orada olacak. Küçük çocuklu aileler için de küçük küçük oyun parkları da hazırlamışlar. Eğlenceli olacaktır diye düşünüyorum.
2: Ja, live geht's weiter jetzt hier auf Titel Radio. Vielen Dank für eure ganzen guten Morgen Nachrichten. Ich gehe jetzt nicht Name für Name durch. Allerdings gibt es eine Veranstaltung, und zwar das interkulturelle Sommerfest vom Ehil-Erb Kulturzentrum. Stattfinden wird das am Alster-Ring-Gymnasium Wittenkamp 15. Es wird natürlich komplett verschiedene Arten von, ich sag mal, türkischen Essen geben, sei es von Baklava zu Adana, Lahmacun, Tantuni. Was ich hier alles sehe, bekomme ich gerade wirklich Hunger. Das Ganze startet ab heute 14 Uhr und geht bis Sonntag. Also nicht vergessen, auch gerne da einmal vorbeizuschauen. Wie gesagt, Alsterring Gymnasium Wittenkamp 15. Genau, Kasım.
0: Evet Kerimciğim, Hüseyin Döngelli kardeş, Nihat Başkan, evet Galatasaray'dan Nihat Başkan güzel bir mesaj göndermiş, açılabilirse. Günaydın Hamburg demiş, bütün herkese günaydın demiş. Yarın bu arada milli takım maçını Galatasaray Hamburg Derneği'nde de izleyebilirsiniz
2: evet.
0: Efendim. Onu da söyleyelim. Yani illaki bir Beşiktaşlı Galatasaraylı, biz milli takım olduğunda bizim için... bayrağın altında buluşan milletimiz her yerde seyrederiz. İsterseniz Galatasaray Hamburg Derneği'nde, isterseniz Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaş Derneği'nde. Şu ana kadar bize gelen duyurular bunlar. Maçımızı güzel bir şekilde izleyelim. İnşallah böyle bu sefer mutlu oluruz. Geçen sefer biraz moralman ilk maçta diye düştük. Moralimiz düştü ama bu sefer inanıyorum ki i̇nşallah. En azından inşallah yani devam diyelim. Ya birazcık daha gidelim istiyorum.
2: Evet.
0: Ama olmazsa da hiç moralimizi bozmayalım. Çocuklar elinden geleni yapacaktır. Ben ona inanıyorum evet. Kerim.
2: Dün zaten Turgut abiyle konuştum. O beni davet etti.
0: Turgut Tuman.
2: Evet, Galatasaray Derneği'nde.
0: Ha, sen Galatasaray Derneği'nde mi izleyeceksin?
2: Evet.
0: Ben de bizim dernekte.
2: Evet. Ben.
0: Olsun ne güzel işte olur. İkimiz de ayrı ayrı yerde izleriz.
2: Zaten Turgut abi de davet etti. Caner abi de bir kere davet etmişti.
0: Peki,
2: zaten.
0: Peki teşekkür ederiz efendim.
2: Bir gideyim dedim. Artık yarın da Berat abimle birlikte.
0: Senin Berat abin Galatasaraylı mı?
2: O Galatasaraylı.
0: İyi olsun. Koyu ne demek ya?
2: Bayağı Galatasaraylı. Yani benimle Beşiktaş izleyince izlemez mesela.
0: Allah Allah, o kadar.
2: O kadar.
0: Yok öyle olmaz. Ben mesela şimdi Nihat abiyle oturup maçı rahat bir şekilde
2: izler de hani şey der, bu nasıl bir oynama falan der yani.
0: Allah Allah. Futbolu bu kadar sporu bir eğlence olarak kabul eder.
2: Sporu eğlence olur. Zaten evde mesela maç başlar. O şeyini geride maçını izler ha.
0: Yani bizim derneğe gelmez o zaman o fanatik.
2: Gelir
0: mi?
2: Gelir,
0: tamam, bir dahaki
2: gelir.
0: Maça inşallah bir üst tura geçersek bizim derneğimize de bekliyorum.
2: Tabii ki. Bakalım tamam. Yarın bir Caner abi bize algılansın, ondan sonra şey yapalım.
0: Nihat Başkan orada olur. O zaman şöyle yapalım. Nihat Başkan sana orada yemek ısmarlasın.
2: İnşallah. Şimdi yarın bakalım gideceğim. Yarın bakalım
0: seni.
2: Gideceğim. Bakalım nasıl bir ağırlama olacak.
0: Ağırlamayı bekliyor musun?
2: Çünkü Beşiktaş Derneği'nde gittiğimde herkes işte Kerim işte şunu verir. İşte abi. Kerim bunu verir.
0: Abi sen bizim de evimizdesin. Yapalım. Orada misafirsin. Misafir
2: işte,
0: bak sen bilmiyorsun.
2: Tamam,
0: bir dinle. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer. Ne verirlerse onu
2: yiyeceksin.
0: Doğru
2: ama işte Beşiktaş Derneği'nden ben bayağı bir lüks şeye alıştım artık. Gidince sağ olsun Melez abi olsun ondan sonra işte başka kişiler olsun her zaman beni en iyi şekilde ağırlar.
0: Ben şımartılmak istiyorum desem. Hayır,
2: sen bile geçen sefer bana pasta getirdin ya.
0: Getireceğim tabii. Sen abi benim işte, evladımsın sonuçta.
2: O yüzden
0: sonuçta.
2: Bakacağız yani Galatasaray Derneği'nin nasıl sana neler yapacak.
0: Kime bakacağım? Bir mitre iki sen yani.
2: Teşekkür ederim.
0: Hadi bakalım.
2: Devam
0: edelim.
2: Hadi o zaman.

0: Radyo burası, mikrofonlarda Kerim ve Kazım. Bu güzel cuma sabahında 9.37 yaptı Hamburg'un saatlerini. Sevgili Nihat Başkanımız bize güzel olmayan bir mesaj atmış. Nedir diyeceksiniz? Sabahın bu saatinde Nihat Başkan size kötü bir şey atmaz diye söyleyeceksiniz. Ha, biz hemen açıklayalım efendim. Radar, evet, Şulum tarafına gidecek olanlar radar koymuşlar yine trafikte. Aman dikkat edelim, radara yakalanmayalım diyelim. Onun dışında bir etkinlik duyurusu da gelmiş. Hamburg'da bulunan Karadenizli kardeşlerimiz, Hamburg Trabzon Derneği'nin hazırlamış olduğu bildiğim kadarıyla bu, yöresel yemeklerinin festivalini yapacaklar. TGH'nın bahçesinde olacak. Türkische Gemeinde Hospitalstraße 111 numarada Karadeniz'in bütün lezzetlerini orada görebileceğiz. Yahu bu ne zamandır? Söyleyin biz de gidelim diyenler. Hemen söylüyoruz, yarın efendim cumartesi günü saat 14 ile 18 arasında gidip Karadeniz'imizin güzel yemeklerini yiyebilirsiniz. Oradaki güzel Karadenizli dostlarımıza sohbet edebilirsiniz. Hamburg Trabzonlular Derneği'nin sizler için hazırlamış olduğu bir yöresel yemek festivali.
1: Der Hamburger Trabzon Verein macht morgen eine Veranstaltung und zwar mit den verschiedensten Spezialitäten aus dem Schwarzen Meerbereich. Unter anderem gibt es natürlich Köfte, dann gibt es auch verschiedene Süßspeisen. Also es gibt wirklich alles, was aus dem Schwarzen Meerbereich kommt. Und das findet morgen statt zwischen 14 und 18 Uhr im August-Lütgens-Park in der Hospitalstraße. Das auf jeden Fall auch dazu, lieber Kasim.
0: Sevgili Kerim, nasip olursa bu sene Trabzon'u göreceğim. Nasip olursa Temmuz ayında arkadaşımın oğlu Trabzon Araklı'da evlenecek. Bir iki günlük de olsa Trabzon'a gidip hem düğünlerine katılıp hem de o bölgeyi bir iki günlüğüne de olsa gezmek istiyorum. Güzel olacağını dedim. Şeref Aslan abimiz ne demiş bize? Günaydın mı demiş?
1: İyi yayınlar Kazım ve Kerim. İzin sezonu yaklaştı. Araba ile tatile gidecekler. Uluslararası yeşil sigorta kartını da temin etsinler ve geçerlilik ülkeler dikkat etsinler. Aa,
0: güzel bir uyarı. Evet, tatile arabayla, biliyorsunuz uçaklar çok pahalandı diye çocuklu aileler genelde arabayı tercih ediyorlar. Arabayı tercih ettiğiniz zaman da kuralları zaten bilmenize rağmen unutuyoruz efendim. Bazen unutuyoruz, işte yeşil sigorta kartını temin edeceksiniz. Geçerlilik ülkelerine hepsine bakacaksınız. Bunları kontrol ettiğinizde kazasız belasız güzel bir tatil yapıp iyi bir enerji toplayıp geriye geleceksiniz. Keşke uçak biletleri böyle kışın olduğu gibi uygun fiyat olsa da hiç kimse o yollarda o çileyi, o şeyi çekmeden uçağa binip 3 saatte memleketimizde olsak.
1: Bence de. Bence
0: değil mi?
1: De.
0: Ama bakalım, maalesef.
1: Biz de babamla öyle düşünüyoruz.
0: Evet, seni. Maalesef. Arabayla mı gideceksiniz?
1: Evet.
0: Ha, sen gidersin öyle. Çünkü senin altında, şimdi söylemeyeyim.
1: Söyleme.
0: Ben, yok, söylemeyeyim. Maşallah. Söyleme. Nazar değmesin inşallah.
1: Nazar değmesin inşallah.
0: Kazasız belasız. Ben olsam ben de
1: ama arabayla. Şimdi şöyle, onu demek de kötüymüş bak, kazasız belasız.
0: Neden?
1: Niye hiç aklına getiriyorsun kaza bela?
0: Ha diyorsun,
1: hayırlı,
0: enerji
1: kullan.
0: Çekme diyorsun. Enerji
1: kullanalım.
0: Tabii.
1: Güzel kullanalım.
0: Güzel kullan.
1: Hiç kaza belayı düşünmeyelim.
0: Ama bak, beni burada mikrofonum açıkken konuşturuyorsun, sonra suçlu olursun, söyleyeyim sana. Dün beni indirdikten sonra nasıl kalkıştı öyle o arabayla?
1: Sen gerçi demedin mi bas diye?
0: Özür de,
1: sen
0: tabii.
1: Demedin mi? Gaza bas diye böyle arkadan bağırıyor bir de. Ben şaşırdım da artık. Allah Allah dedim. Hayır. Kasap hiç öyle bir insan da değil.
0: Değilim. Aslında öyle değilim de.
1: Ondan sonra ama,
0: boştu.
1: Ama şimdi bastın arabanın, gitti değil mi yani?
0: Hayır. Senin arabanın böyle şeyini test yapmak istedim. Kerim, kaç piyasa araba kullanıyorsun? 333, benim araba 55 piyasa.
1: 333 olması lazım.
0: Abi benim arabanın altı katı ya.
1: Kazım abi, senin araban 55 beygirdi Allah rızası için. Ben kaç? Biliyorum 136 olması lazım.
0: Benim arabam?
1: Evet. Çünkü
0: ama ben basıyorum. Eski olduğu için olabilir
1: Kazım
0: mi?
1: Kazım abi, şimdi sen onu şey yapamazsın.
0: Ha, ben diyorsun yaşlısın, kullanamazsın.
1: Yaşlı değil. Hı. Abi ne yapacaksın? Gaza basmak mı istiyorsun? Seninkisinde böyle ikiye indireceksin onu. Tamam mı?
0: Evet.
1: Böyle bir bastıracağım, bir gider. Ha,
0: bak,
1: o zaman.
0: Bak şimdi sohbeti uzatmayalım ama baklavacı Turgay güzel bir yerden yakalamış. Vallahi bak, istediğin her şeyi alıyorsun, getiriyorsun, kilo derdin yok arabayla gidince diyor. Doğru, o doğru ama
1: doğru.
0: Abi ya, buradan çıksam benim İzmir'e gidişim 1,5 hafta falan sürer ya.
1: Ne alakası var?
0: Kerim, ben buradan Berlin'e gidinceye kadar 2 defa mola veren adamım.
1: Ha,
0: 300
1: okay,
0: kilometrede yani.
1: Yani biz
0: 10 molayla anca
1: şöyle,
0: giderim ben
1: biz
0: İzmir'e.
1: Biz babamla ve abimle gitmeyi düşünüyoruz.
0: Ha, üç
1: şoför, hiç durmamıza tabii bile gerek kalmayacak, evet, gibi. Bakalım Allah'ın izniyle 3 haftana falan düşünüyoruz. İlk, bak son defa ne zaman gittim arabayla biliyor musun? 2015 senesindeydi.
0: O bebektin daha.
1: Kaç yaşındaydım? 11 yaş aşağısına gitti. 11 yaşındaydım.
0: Sakalların yoktu oğlum.
1: Sakallarım yoktu. Babam sürüyordu. Hep de aynı şarkıyı dinlerdik ve şimdi o şarkıyı istiyorum.
0: Evet, aklıma tamam geldi. Çalacağız. Aklıma Behçet geldi. Abimiz bize, sevgili Behçet Algan abimiz bir gazetenin haber küfürünü göndermiş. Kerim onu açtığı anda ben onu söyleyeceğim. Amerika Birleşik Devletleri'nde efendim bir televizyon kanalı Bin yılın adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ilan etmişler. Milenyumun adamı seçilmiş. Ya Amerikalı seçsen olur, seçmesen olur. Bizim için Türkiye Cumhuriyeti ile elebet yaşayacak ve onun tek lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bin yıl değil, 100 bin yıl bizim liderimiz olarak yaşayacak.
1: Evet, kesinlikle.
0: Ne çalacaksın? Şarkı mı arıyorsun?
1: Çocukken... Neydi? Benim iki tane dinlediğim şarkı var.
0: Siz o zaman Mitra ile aynı dönemin çocuklarısınız. Evet. Mitra da bunu çok severdi.
1: Bu çok değişik. Hatta babam, evet, abim sürüyordu o dönemler. Ya, abim sürüyordu galiba arabayı. Olmazsa evet, öyle olması gerekiyor. Evet, çünkü yaş olarak da oluyor. Tam 11 sene önce abim 20 yaşındaydı. Türkiye'ye gittiğimizde de bu şarkıdan bıktırmıştım.
0: Evet. Annem babam. Şöyle yapıyoruz. Bu sene arabayla Türkiye'ye gidecek olanlar bize WhatsApp'tan bir yazsınlar. Ve adını soyadını yazan ilk dinleyicimizi arayacağız. Güzel bir hediye biletimiz var. Ney mi? Selda Bağcan konser bileti. Yanında sürpriz hediyesiyle birlikte. Bakalım kim adını soyadını ilk yazacak.
1: Live geht weiter jetzt hier auf Chile gerade. Wir haben gerade darüber gesprochen. Es gibt natürlich viele Leute da draußen, die mit dem Auto in die Türkei fahren dieses Jahr. Denn die Flugpreise sind nun mal hoch, wie sie halt sind. Und auch ich habe dieses Jahr vor, mit dem Auto in die Türkei zu fahren. Ich bin gespannt, wie es wird. Das letzte Mal bin ich 2015 mit dem Auto in die Türkei gefahren. Damals war ich 11 Jahre alt. Jetzt kennt ihr ja auch alle mein Alter. Fakt ist dann natürlich dementsprechend, dass ich auch sehr gespannt bin, wie der Weg ist. Es gibt natürlich viele Empfehlungen und uns würde mal interessieren, wie ihr denn dieses Jahr reist. Reist ihr dieses Jahr? Wenn ja, wohin? Und wenn in die Türkei mit dem Flug oder fahrt ihr mit dem Auto dahin? Und was sind die Vor- und Nachteile? Schreibt uns das mal gerne unter der 0177 977 2772. Jetzt in euren Ohren Hadise Dümtektek, ein Lied, was ich damals 2015 tatsächlich sehr gerne im Auto gehört habe, so oft gehört habe, dass meine Brüder und meine Eltern von diesem Lied genervt waren. Vielleicht sind sie jetzt auch wieder genervt, wenn sie heute dem Radio zuhören. Ich glaube, mein Vater hört aber zu. Wahrscheinlich wird er auch genervt sein. Aber so ist das. Ich liebe das Lied immer noch. Dümtektek von Hadise.

0: tek tek geldik. Plaka numarasına bak. 6868.
1: Aksaray.
0: Aksaraylı. Kesin Aksaraylı. Memleketinin plakasını çıkarmış. Kim o? Baklavacı Turgay. Peki. Kemal abicim, ben Kemal diyor. Şeye benzetim şimdi Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Aman aman aman aman.
0: Ya o hakikaten o, Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Onun lütfen
0: niye
1: ismi,
0: böyle
1: ismi, onun lütfen ismi, ismini hiç anlayalım.
0: Peki,
1: burada.
0: Hasan Hüseyin Kavlak'tan bir resim gelmiş tekrardan. Bir aç bakalım. E duyurduk onu.
1: Onu verdik ama
0: onu verdik.
1: Şey olarak göndermiş bir de.
0: Ne olarak?
1: Çünkü önemli. Almanca olarak.
0: Ha, yaz kermesi. Evet, çok teşekkür ederiz
1: çok
0: efendim.
1: Teşekkür ederiz. Onu
0: verdik. Ona verdik. Onun duyurusunu verdik. Aysel El hanımefendi bizden daha önce bilet kazandığı için maalesef şimdilik veremiyoruz. Ama ileriki günlerde verebiliriz. Günaydın. Ben Kemal Güven. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ondan sonra Ender Bağlarbaşı. Günaydın kardeşim. Bekir abimiz demiş ki ben arabayla gidiyorum diyor. Hayırlı yolculuklar deriz. Yolunuz açık olsun efendim. Böyle rahat gidin. Sular gibi gidin. Güzel bir tatil yapıp geriye gelin. Arabayla gidenler. Yeni açtım diyor. Yayın yok zannettim diyor. E vallahi saat 9'da 365 gün biz buradayız. 365 gün saat 9'da TIDE Radyo'yu açtığınızda merhaba Hamburg. Kerim'le olabilir, Kazım'la olabilir, Helin'le Kerim olabilir, Helin'le Kazım olabilir, Erdinç'le olabilir, Can'la olabilir, Mitra'yla olabilir. Ama biz 365 gün saat 9'da öyle ya da böyle sağlıkta bir engel olmazsa sizler için buraya geliyoruz. O yüzden bildirim gelmesini beklemeyin. FM 96 sizde hep açık olsun. Ya da Radyo Merhaba'nın yeni uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirin. İsterseniz görüntülü bir şekilde izleyin, isterseniz dinleyin. Sevgili Sedat Akgündüz abimiz bize... Abi bu ne ya? Bu yapay zeka mı? Kerim bu ne?
1: Yapay zeka olabilir bu.
0: Abi köpek balıklarıyla yüzüyor Sedat abi. Antalya'dan galiba yine. Geçen gün Antalya köpek balıkla... Yok ya bu yapay zekadır abi. Köpek balığıyla kim yüzme cesaret eder? Mümkün değil. Mümkün değil. İyi tatiller dileriz. Sedat abi korkuttun bizi ya. Ama güzel bir fotoğraf olmuş değil mi?
1: Ben onu yapmam.
0: He?
1: Ben onu yapmam.
0: Abi o köpek balığı değildir o ya. O bir yapay zekadır o. Sor, kendisi yazar zaten bize şimdi yapay zeka olup olmadan. Kerimcim.
1: Efendim.
0: Zaman ne kadar hızlı ilerliyor sen benim yanımda olduğun zaman.
1: Evet. Hı? Ve biz ikimiz olduğumuzda zamanın giderini anlamıyorum.
0: Beni çok seviyorsun değil mi?
1: Ben seni her zaman çok severim. Ama, o yüzden yarın dondurmacıya götüreceğim seni.
0: Bak Kerim beni kandırma. Götüreceğim dersin, götürmezsin. Pazar...
1: Ben seni ne zaman
0: yarın
1: götüreceğim?
0: Sen yarın Helin'le yayındasın.
1: Evet.
0: Pazar günü ben yayındayım.
1: Evet.
0: Canlı. Direkt canlı olacak efendim yayınımız.
1: Helin ablayla yapacaksın.
0: Evet.
1: Evet.
0: Pazartesi seninle buradayız.
1: Evet. Doğru.
0: Pazartesi günü yayında beni eğer yarın dondurma yemeye götürmezsen Bambek'e. Vallahi şikayet ederim seni.
1: Şikayet etmene gerek yok çünkü götüreceğim. Bak yarın planı
0: tamam.
1: Bile yaptık. Bak
0: ha,
1: planı bile
0: öyle,
1: yaptık.
0: Tamam. Tamam.
1: Yarın Kemal Su yayınımızda.
0: Geliyor mu?
1: Evet Kemal
0: Peki,
1: Su.
0: Selam söyle.
1: Tamam aleyküm selam. Yarın gelebilecek. Bugün zamanı yoktu.
0: Olsun sorun.
1: Yarın gelecek. İşte ondan sonra da bürosuna gideceğiz. Bürosuna gittikten sonra Helin abla ile birlikte seni alıp dondurmacıya gideceğiz.
0: Şimdi teşekkür ederim. Şimdi şeyi okuyorum da köpek balıklarıyla benim oğlum da yüzdü diyor. Gerçekmiş o
1: tövbe
0: köpek balıkları.
1: Estağfurullah.
0: Ya Yunus balığından bahsetmiyoruz. Delfin değil söylediğimiz. Gerçek köpek balığıyla yüzerken adam resmini atmış. Abi böyle bir şey olamaz ya. Beni de götür diyor. Sen baklava getirdin mi ki seni götüreyim değil mi?
1: Aa, Turgay abi bana bu zamana kadar bir kere mi baklava getirmiş?
0: Ama getirdiği
1: yine.
0: Baklava nasıl?
1: Ama soğuk baklava istedim getirmedi.
0: Ama getirdi. Ha sen yoktun.
1: Ben
0: yoktum.
1: İşte ben
0: yedim.
1: Soğuk baklava yemeden de
0: neyse,
1: ben dondurmacıya götüremem ki.
0: Biz çok konuşmayalım. Kaldığımız yerden sen çevirirken ben bir telefon numarası çevireceğim
1: tamam.
0: Burada çünkü o yazmıştı adını bize.
1: Ja, live geht weiter hier auf TIDE Radio bei Merhaba Hamburg. Vielen Dank für eure ganzen Nachrichten. Ihr habt nochmal die Chance für das Helda Bajan Konzert hier im TC Hamburg nochmal ein Ticket zu gewinnen. Also nicht vergessen uns auch gerne zu schreiben. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Wir freuen uns auf eure auf euer Mitwirken. Ohne euch wäre die Sendung wie gesagt gar nicht das, was es ist. Außerdem hat Jüxel uns ein Bild geschickt aus unserem TV-Sender und sie hat geschrieben, dass sie dachte, dass wir heute gar nicht live sind. Wir sind 365 Tage im Jahr live um 9 Uhr auf TIDE Radio. Jeden Tag für euch da, ob es jetzt mit mir und Kasim ist, ob es mit Helen und mir ist, ob es mit Kasim und Helen ist, ob es mit Jan ist, ob es mit Erdinsch ist, ob es mit Mitra ist, mit allen sind wir irgendwann hier live, also uns nicht vergessen einzuschalten. Wir sind jeden Morgen für euch gerne hier und wir freuen uns auch jeden Morgen mit euch gemeinsam hier in den Tag zu starten.
0: Kemal Güven, günaydın.
2: Günaydın.
0: Biraz canlı konuş. Kahvaltı yapmadın mı?
2: Yok, daha bir şey yapmadım. Daha kahvaltıya zaman bulamadım.
0: Zaman ayır. Kahvaltı önemli. Kahvaltı önemli. Nasılsın? İyi misin?
2: İyiyim. Teşekkürler. Sizler ne yapıyorsunuz? İyisiniz.
0: Ben Kemal geliyorum yazmışsın. Geliyor. Biz de dedik ki bekletmeyelim, alalım hemen hatta. Konser için mi yazmıştınız vallahi isminizi?
2: Bir konser için yazmıştım. Hanımı göndermek istiyorum.
0: Ya işte bak, erkek adam görüyor musun? Önce hanımım diyor. Ben gitmesem de olur diyor. Bravo. Evet.
2: Onun için yani çok seviyor Selda Bağcan'ı çocuğundan beri. Evet. Bir sürpriz yapayım dedim olursa. Geçen aldık konser bileti.
0: Gidemediniz.
2: İptal oldu.
0: Selda, iptal oldu. Sizin ama konser biletleriniz iptal. Geçerli biliyorsunuz değil mi? Bildiğim kadarıyla.
2: Yok, geçerli değil. Çünkü %20'sini kestiler, gerisini geri ödediler.
0: Ödeme olduysa o zaman bir şey diyemem. Bu konserde o zaman ben size şöyle yapacağım. Ayırmayacağım eşinizle birlikte, tamam mı? İki tane bilet hediye edeceğim.
2: Çok teşekkür ederim.
0: İşte bu.
2: İyi ki varsınız.
0: Centilmen adamı her zaman ödüllendireceksin. Yengemizle birlikte size güzel mi güzel bir konser diliyoruz. Ayın 9'unda. Çok teşekkür ederim. Kemal Güven. Tamam, bileti size yarın WhatsApp numaranıza gönderecekler efendim. Tamam?
2: Teşekkür ederim.
0: Sağ olun. İyi tatiller dileriz. Yarın dinleyecek misiniz bizi?
2: İyi tatiller. Yarın dinleyeceğim. Yarın.
0: Ya bak, Kerim yayında yarın, ona göre kaçırmayın.
2: Tamam, Kemal Su da geliyormuş. Güzel. Evet.
0: Sorularınız varsa Kemal Su avukata sorabilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi tatiller dilerim şimdiden. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: İyi günler.
0: Sağ olun.
1: Das war der liebe Kemal Güven am Telefon. Und er hat gerade zwei Selda Bağcan Konzerttickets gewonnen. Warum zwei? Er hatte das tatsächlich schon für Anfang des Jahres für Selda Bağcan ein zweites Konzerttickets gekauft und hat dann leider dadurch, dass das Konzert abgesagt wurde, 20% zurückerstattet bekommen und nicht 20%, 20% abgezogen bekommen und das restliche zurückerstattet bekommen. Deswegen wollten wir die jetzt ungern trennen und geben dann der Mann und Frau zwei Tickets. Herzlichen Glückwunsch. Kasım abi, o zaman bugünlük bizden bu kadar.
0: Veda
1: yarın edelim. Kemal Su bizlerle birlikte olacağız.
0: Evet.
1: Olacak yani, söz lütfen bütün
0: soruları şimdiden yazın.
1: Şimdiden yazın. Evet. Şimdiden onlara soracağımız ona
0: soracağım sorular çıksın ortaya.
1: Çıksın ortaya. Çünkü bayağı bir soru yine gelir canlı yayında da. Yarın da bizleri dinlemeyi eksik etmesinler.
0: Evet. Kerimcim,
1: sen buradan mı çalmışsın? Oradan çalmışsın.
0: Bak şimdi tamam, senden bir şey rica edeceğim.
1: Evet.
0: Biraz önce Karadenizli Trabzonlu kardeşlerimiz etkinlikleri var yarın TGH'da. Onun için bize duyuru göndermişlerdi. O zaman şöyle yapalım ya. Güzel bir Karadeniz şarkısını Davut Güloğlu'ndan dinleyerek gidelim bugün.
1: Tamam.
0: Yarın istediğin şarkıyı çalabilirsin.
1: Tamam.
0: Ben de yokum. Oh, ne güzel rahatsınız değil mi Helin'le?
1: Yok, o kadar da değil de.
0: Ben olmadım mı rahat oluyorsunuz.
1: Yok öyle bir şey
0: ben
1: deme.
0: Ben size çok baskı yapıyormuşum gibi geliyor bazen.
1: Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yapsan bile sen benim babamsın.
0: Eyvallah cansın. Peki hoşçakalın efendim. Yarın görüşemeyeceksek ya da dinleyemeyecekseniz şimdiden iyi tatiller. Unutmayın, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, bu hafta her gün yayındayız. Canlı canlı.
1: Ja, Kasım. Von heute war's das von uns. Morgen um Punkt 9 Uhr heißt es wieder für euch, Merda Bamburg. Also heißt es wieder für euch, Titelradio einschalten, Merda Bamburg einschalten. Vielen lieben Dank für eure ganzen zahlreichen Nachrichten. Morgen ist Kemal Su bei uns in der Sendung und wird eure Fragen beantworten. Er ist Verkehrsrechts- und Strafrechtsanwalt. Also wir werden viel über Verkehr reden, viel über Verkehrsrecht, Strafrecht werden wir reden. Wenn ihr Fragen habt, gerne uns jetzt schon schreiben, damit wir sie für morgen direkt vorbereiten können. Ich wünsche euch einen wunderbaren, schönen Freitag. Passt auf euch auf. Vergesst das Sommerfest im Einzelnen Gymnasium nicht in den nächsten drei Tagen und auch das auch den Sommerfest vom Hamburg Hamburg Schwarzmeerverein nenne ich jetzt einfach mal, beziehungsweise die kommen ja aus dem Schwarzmeer, deswegen sage ich jetzt mal einfach so, es gibt viele Spezialitäten aus dem Schwarzmeer, auch das gerne nicht vergessen, morgen dran teilzunehmen an der Hospitalstraße. Einen schönen Tag wünsche ich euch, ein schönes Wochenende, falls wir uns nicht hören, sind wir am Montag wieder für euch live. Bis dahin, tschüss.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.

0: Başbuğ, Arif Güven Showtime'ı sunar.
1: Arif Güven Showtime.
2: Merhaba Arif. Neden benim ismimi söylemiyorsun? Ben Hamburg'dan Müşerref. Unutma beni. Çok küstüm sana. Hastasıyız dede.
3: Arif, ben Özgür. Hamburg'dan selamlar. Bize selam yok mu? Otobanlarda seni dinliyoruz.
4: Selam Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım.
5: Selam abi, seni Ayrabul'dan dinliyorum. Ben de buradayım.
1: Arif Güven Show.
6: Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur. Ben de buradayım.
7: Günaydın Arif Güven. İstanbul Pendik'ten Figen. Buradayım.
8: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
9: Abilerin bir tanesi Koçköy'den Sibel ben. Senin olduğun her dakika ben de buradayım.

0: Showtime. Bayanlar, baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan 0 kilometre
1: cillop gibi
0: yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
2: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
3: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime, başlıyor.
4: Kim kurban oldum? Ben mi sen mi? Tabii ki de sen. Bayanlar baylar.
5: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
4: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. Duydunuz, bugün de Arif Güven Showtime elbette radyonuzda. Bilen dostlar mutlaka biliyorlar. Kurban olduklarım uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Madem programın çok başındayız, hemen şöyle sloganlardan birisini söyleyelim. Ne diyoruz? Ey dünya, bir gün seni saçlarından sürükleyip hüngür hüngür ağlatacağım. Ama o zamana kadar sen ağlatabildiğin kadar ağlat diyerek girdik stüdyoların içeriye. Olmaz mı? Bir dünya dert, keder, tasa, stres, ne var ne yok hepsini bıraktık şu kapıda. Ki biz bunu yüzünü bile görmediğimiz, adını bile bilmediğimiz sizler için yapıyoruz kurban olduklarım. Şunu söylemeye çalışıyorum. Kendiniz için ayırdığınız zaman dilimine mümkün olduğu kadar derdi, tasayı, stresi sokmayın arkadaş. Yok be oğlum Arif Güven, bu imkansız demeyin. İmkansız olan tek bir şey var. O da bir insanın herhangi bir şeyi çok ama çok isteyip de yapamaması kurban olduğum. Şöyle söyleyelim. Kimsenin de sizin moralinizi bozmasına izin vermeyiniz. Çünkü biliyoruz. İnsanoğlu maalesef böyle. Uçmayı beceremeyenler kanat kırmayı çok severler. Yapmayın. Velhasıl şöyle söyleyelim. Hayatın sınırlarınızı zorlamadınız. İnsanların sinirlerinizi zıplatmadığınız bir gün olsun inşallah. Ki kötü giden bir şeyler varsa malumunuz işte radyonuzdayız. Yavrum ben niye buradayım ya valla. Bak ne kadar keyifli, ne kadar güzel mesajlar gelmiş. Dinle Arif'i bul keyfini oğlum, slogan gibi olmuş o. Dinle Arif'i bul keyfini, şey değil miydi bu ya? Ye inciri kır zinciri miydi neydi? Ye ekşiyi çıkar Ayşe'yi, ye tatlıyı çıkar Akkı'yı mıydı? Buradayız. Memlekette ne oluyor da bitiyor. Gezegende ne oluyor da bitiyor. Mümkün olduğu kadar elbette kulaklarınıza getireceğiz. Bugün hakikaten söylüyorum. Acayip böyle bir enerji doluyum. Çok keyifli, çok güzel mesajlar geliyor. Bir de çaktırmadan bana laf takanlar var anladığım kadarıyla. Oo Arif Güven, hayat sana güzel falan yazmışlar ya. Ya kurban oldum, ne hayatı be. Bak şurada uyusam gerçekten söylüyorum. 3 ay sonra uyansam, uyandığımda hemen hayatıma kaldığım yerden devam ederim. O kadar düz, o kadar dümdüz bir hayatım var tabii canım. Ama hayat sana güzel falan diyorlar. Çok da keyifli, çok da güzel mesajlar geliyor ya. Bak çok mutlu oldum ya. Bulsana onu bir. Az önce story'imde de paylaştım. Abi güne böyle mesajlarla uyanıyorsunuz. Ne kadar keyifli, ne kadar güzel değil mi ya? Bak güzel insan, iyi ki sizi tanımışım. Tabii ki dinleyenleri de. Müthiş bir enerjiyle yayın yapıyorsunuz. Dinleyenler de çok mutlu, çok içten. Olay budur. Alkışlıyorum sizleri, mesaj atanları, fotoğraf gönderenleri ve sesli mesaj gönderenleri. Onlar klavye kahramanlığından öte çok içten, çok canlı ve medeni cesaret gösterip sesini duyurabilen bay bayanlar. Bravo her birine. Ve tabii ki de yazmamıza sebep olan, zamanımızı feda ettiren siz güzel insana. Ve demiş ki bak, tek cümleyle özetlemek isterim. Siz ve dinleyenler bir bütünsünüz ve harikasınız. Vallahi öyleyiz, billahi öyleyiz yani. Harika olup olmadığımız konusunda o tabii çok böyle herkese göre değişebilir. Ama bütünlük konusunda evet abi, biz bir aile olduk. Kocaman bir aile olduk vallahi. Teşekkürler dostlar. Şimdi dur. Programın çok başındayken malumunuz ne yapıyoruz abi? Ne yapıyoruz deyince bak biri bana şeyi söyledi ya. Şimdi işte dediler ki radyocu bu kardeş. Dedi nasıl program yapıyorsun? Dedim ya işte böyle kendimce takılıyorum yani. Komiklikler, şakalar dedim. Geçtim konuyu şey dedi. Fıkra mı anlatıyorsun dedi. Ya şimdi tövbe yarabbim ya. Gelip buraya fıkra nasıl anlatayım? Dedim ki yok abi fıkra anlatmıyorum. Sadece TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon rakamlarından bahsediyorum. Fıkraya gerek kalmıyor. Dedim işte fıkra saray Allah Allah. Velhasıl dur. Şu kafayı bir toparlayalım. Canım kardeşim, dinlemek için bugün de bu radyo programını tercih eden güzel insanlar, hepinize gerçekten söylüyorum çok teşekkürler abi. bütün esnaflarımıza, sesimi duyan bütün kardeşlere hayırlı işler, bol kazançlar. Seyir halinde olanlara söyleyeceklerimiz tabii ki de belli. Kurban olduğum kazasız, belasız, cezasız yolculuklar diliyoruz. Geç olsun, güç olmasın. Şu emniyet kemerlerinizde bir takın. Evet abi. Buradan böyle bir sosyal mesaj da vermiş olalım. Emniyet kemerinizi takın, kurban olduğum. Dışarıya tükürmeden önce camın açık olduğuna gerçekten emin olun. Şu ışıklarda burnunuzu kurcalamayın. Tabii canım. Bana geçen denk geldi. Abi bir şey söyleyeceğim. Parmağını öyle bir burnuna sokmuş ki. Dedim herhalde parmağın ucu beyne kadar dayanlı yani. Velhasıl iyi yolculuklar. Öğrenci kardeşlerimize, öğretmenlerimize, canım kardeşim emniyet mensubu bütün arkadaşlarımıza, jandarmamıza, asker kardeşlerimize, sağlık çalışanlarımıza, ev hanımlarına, çiftçilere, emeklilere, yahu çalışıyoruz işte diyen herkese Allah kolaylık versin, kurban olayım. Ve tabii ki de artık söylemeye gerek yok, ben de eşlik ederek alkışlıyorum klavye kahramanı arkadaşlarımıza. Çok mutlu ediyorlar vallahi söylüyorum ya. İyi ki diyorum ki bu işi yapmışım. Bazen şakasına şey diyorum ya. Beni bu işe kimin hakikaten yani iktirdiğini bir hatırlasam gider şu anda kafasını kırarım abi. Sen bana ne yaptın diye. Deli işi. Ama çok da keyifli bir iş. Sayenizde biliyor musunuz vallahi söylüyorum. Siz bana hani böyle övgü dolu mesajlar yolluyorsunuz ya. Aynı şeyleri ben sizler için düşünüyorum vallahi. Sevgili dinleyenler, bu kadar yalakalık yeter hissediyorsunuz. Böyle ya. Yıllarca bu işe devam etmek için böyle küçük yalanlar söylemem lazım. Ne yapıyoruz abi? Başlıyoruz. Kurban olduklarım, duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara biz buradayız, başlıyoruz.
3: Arif Güven Show Time. Kaldırabildiğin kadar eğlence.

0: Sevgili dinleyenler, biliyorsunuz ki bunlar ısınma turları. İlerleyen dakikalarda her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah. Ne kadar keyifli, ne kadar güzel mesajlarınız geliyor ya. Vallahi söylüyorum. Ne diyelim? Kurban olduklarım. Dengenizi dağıtmayacak, moralinizi bozmayacak, sizi yormayacak. Normal insan evlatlarıyla karşılaştığınız bir gün olsun. Bak normal diyorum. İyi insan babacım o lükse giriyor. Açık ve net söyleyeyim yani tabii canım. Seni yerim ben be. Dünya tatlısı bir kardeşimiz. Video yollamış. Bornova'dan Serpil. Bak tıklasana bir.
1: Canımın içi.
0: Senin ben canımın içi diyen dillerini yerim. Kurban oluyorum. Maşallah ya. Allah sağlıklı, mutlu, çok güzel ömürler nasip eylesin inşallah. Şimdi benim en keyif aldığım bölüm malum biliyorsunuz. Sosyal medya adreslerimizi paylaşıyoruz. Yoklama yapıyoruz. Kimler nerelerden ne selamlar yollamışlar şöyle bir bakacağız. 0530-071-4355. Canım kardeşim bir daha söyleyelim. 0530-071-4355. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram adresimiz Arif Güven Showtime. Facebook beğeni sayfası Arif Güven Showtime. Twitter @arifgüven. Bugün de perdeyi Adana ile açıyoruz. Adana'dan selamlar patron. Açtık yaz yoklamaya. Eyvallah kurban olduğum. Viyana'dan mesajımız var. Adıyaman burada. Silifke burada. Afyonkarahisar'a selam olsun. Samsun burada. Buyurun Erzincan'dan selamlar abi. Bugün de seninle birlikteyiz. Allah razı olsun canım kardeşim. Konya burada. Eskişehir burada. İnegöl'den selamlar. Yaz bizi yoklamaya. Kırklareli burada. Ünye burada. Plaka 35 her daim burada abi. Allah razı olsun. Buyurun. Hoş geldin Arif Güven. İyi yayınlar. Sen cansın abi demiş ya. Kurban olurum. Çok teşekkürler canım kardeşim. Buyurun. Yalova burada. Elbistan'dan selamlar patron. Her daim seninle birlikteyiz. Buraniye burada. Akçay burada. Nazilli burada. Buyurun. Bir fotoğraf var. Seyir halinde. Bolu. Kurban olduğum. Kazasız belasız. Mardin yaz yoklamaya. Konya Karaman burada. Buyurun. Böyle bir el kaldırmış. Tokat yazmış. Biz de buradayız diyor yani. Yozgat'a selam olsun. Bilecik'ten selamlar abi. Eyvallah canım kardeşim. İş yerinde bugün yine seninle birlikteyiz. Selam olsun çalışan herkese. Düzce. Kurban olurum. Çanakkale Biga. Buyurun Nevşehir'den selamlar. Balıkesir Bandırma burada abi. Keşan Keşan. Canım Keşan. Uşak burada abi. Antalya'dan selam var. Buyurun. Canım kardeşim kurban olurum. Londra Konce burada. Danimarka Şükran burada. Selam abi. Çanakkale'den Mehmet. Yaz yoklamaya. Yazdık kardeşim. Selamlar abi. Nereden? Kütahya. Kurban olurum. Olmazsa olmazım. Aşkın Nazlıma'da. Tabii ki de. 638. İbrahim abimiz. Buyurun. Selamlar herkese. Yoklamaya beni de yaz. Almanya. Ömer'im. Buyurun. Canım kardeşim her zaman olduğu gibi yine helal olsun haberiyle gelmiş. Kral hoş geldin, iyi yayınlar. Yaz Belçika'yı yoklamaya. 139. Buyurun. Anamur'dan Erkan ben. İyi yayınlar Arif Güven. Teşekkürler canım kardeşim. Arif Bey merhabalar. Şanlıurfa, Ural 63. Şanlıurfa'ya selam olsun. Baba her yerdeyiz ne kadar güzel ya. Komik adam. İyi yayınlar. Adıyaman'dan. Boya Tekstil'den Aydın. Adıyaman'a selam olsun Aydın'ım. Up uzun bir mesaj var kurban olduğum. Çok çok da teşekkür ederim ya. Vallahi söylüyorum. Merhaba, programınızı dinlemeye geldim. Tüm katılımcılar gibi sağlık, mutluluk ve neşe içerisinde kalalım. Tüm siz, biz ve dinleyenlerinizle. Selam olsun. Beykoz'dan Bahri yollamış. Ne kadar güzel, ne kadar keyifli ya. İnsan ve hayvan sevgisini senden öğrendik diyor bir dinleyicin. Evet böyle bir jenerimiz var. Bilenler mutlaka biliyorlar. Hayvan, doğa ve sevgisi olmayan insan sevemez. Ya da insan sevgisinden yoksun kalpler ne hayvanı ne de doğayı sevebilir. Bunu canlı olarak tek cümleyle sevgi yoksan diyor. Sevgi yoksan kalpler ne anlar sevgiden diyebiliriz. Vallahi süpersiniz ya. Müzik Çok teşekkür ederim ya. Vallahi çok mutlu ettiniz beni. Bahri Bey sağ olun. Buyurun. Somalı İnegöl'den selamlar. Aleyküm selam kardeşim. Vallahi toparlandık, hepimiz buradayız. Abim kolay gelsin. Bergama'dan Ercan. Ercan Yalçın hatta. Ustamla birlikteyiz. Kolay gelsin. Bir fotoğrafımız var. Canım ciğerim çalışıyor şu anda. Belçika'dan selam, buradayız. Kurban oldum. Aldık yerimizi. Tabii ki yoklamaya gelelim. Düzce'den Nazan'ım. Velhasıl arkadaşlar, toparlandığımıza göre tevekkili ne yapalım artık, yavaş yavaş başlayalım. Memlekette ne oluyor ne bitiyor? Gezegende ne oluyor ne bitiyor? Birazdan anlatacağız.
2: Yeni bölümler, yeni bir macera.

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
5: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da en ileri yöntemlerini

0: 0541-357-5709. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montage GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montage. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
3: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Hey! İşini daha fazla

0: Radyo.de. Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.
2: Arif Güven Showtime.
3: Arif Güven Showtime.
1: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
2: Arif Güven Showtime.
4: Selam Canciğer, Bergama'dan takipteyiz.
5: Radyocuların kralı Arif Güven, merhabalar. Gebze'den Özgür ben. Ben de buradayım.
2: Arif Güven, Show'ta.
6: Merhaba Arif Güven, ben İnegöl'den İlknur. Ben de buradayım.
7: Arif'im, ben de buradayım ama saat ücreti 20 lira. Hayırlı işler.
8: Selam Arif Güven, Laburgaz'dan biyotek olarak ben Hayri İkizler.
9: Ben Merve.
10: Ben Cansu.
11: Ben Büşra.
12: Ben Aslı.
13: Ben Tuğçe.
14: Ben Şennur.
8: Seni dinlemekteyiz.

0: Showtime. Yettik gari. Aç yolu sevgili dinleyenler. Şimdi çok çok teşekkürler. Yayınlar kolay gelsin. Biz de girelim yoklamaya. Alın bizi de. Artık alamıyoruz maalesef, kapattık o şeyi. Dışarıda kaldınız. Olur mu öyle şey ya? Siteler Mahallesi, sıradaki parçayı. Ay kurban olurum ya. Kızım Irmak için çalar mısınız? Ne demek ya? Bütün şarkıları ben Irmak'a armağan ederim ben. Şimdi biz bu arada bakalım memlekette ne oluyor ne bitiyor canım kardeşim. Haberler. Ay kurban olurum. Hoş geldin yakışıklı demişler. Dinleyiciler ben de dalga geçiyor. Ya bırak Allah aşkına ya. Şimdi bakalım ne oluyor ne bitiyor. Sevgili dinleyenler, kahve sever misiniz bilmiyorum ama bakınız. Günde 5 fincan kahvenin kalbe faydası olduğunu açıklamışlar. Bizi iyice deliye bağladılar ya. Bir okuyorsun diyorsun ki abicim, bakıyorsun aa diyorsun kahve zararlıymış. İki gün sonra bakıyorsun bambaşka bir haber yapıyorlar. Vallahi deli olduk, billahi deli olduk ya. Şu beyni bu hani bir dolduruyoruz bir boşaltıyoruz bilgiyle. Lan bu diyoruz doğruymuş, sonra ertesi gün başka bir haber çıkıyor diyor ki değilmiş ya. Bu, okulda şey vardı ya abi, havuz problemleri vardı ya, havuzu işte dolduruyorlardı boşaltıyorlardı. Benim beyin de öyle oldu. Hani abi bu kahve zararlıydı. Aa bak faydalıymış. Günde 5 fincan kahvenin kalbe faydası var. Bunu kim söylüyor arkadaş? Doçent doktor Oğuz Karaca söylemiş. Vallahi bilemem ama günde 5 fincan diyor. Sevgili dinleyenler, malumunuz kahve fiyatlarını biliyorsunuzdur. Yani 5 fincanın kalbe faydası olsa da sanırım cebe biraz bir zararı olur yani. Bakarız. Biz kahveyle pek böyle bir haşır neşir değiliz. Biz daha çok çaycıyız abi derseniz kötü haberim var. Çünkü kahveciler çaya zam hazırlığında var yavrum. Şimdi derler ki bu fiyatlar bizi kesmiyor. Velhasıl kahveciler çaya zam hazırlığında, bilginiz olsun. Bakarız. Bu bir şey söyleyeceğim. Küfürle ilgili bir şey vardı. Kurban olduğum bir araştırma vardı. Dur günün konusu değil de böyle bir şey yapalım ya. Bulsana oğlum ya. Bir haberimiz vardı. Sevgili dinleyenler, küfür etmek güzel bir şeymiş ya. Yani insanı hem rahatlatıyormuş, bir demişler ki baba bulsanız haberi, sallatıyorsunuz bana burada ya. Buyur bak. Dikkat çeken bilimsel araştırma, küfür eden insanlar daha dürüst ve güvenilir oluyormuş. Yavrum soralım bakalım, küfür ediyorsunuzdur muhtemelen de. En son bak, en sonu soruyorum abi. Hani genelde ne için küfür edersiniz değil. En son hatırladığın kadarıyla en son ne için küfür ettin? Günün konusu değil ama giriş konumuz olsun. Abi en son şunun için küfür etmiştim. Ne küfür ettiğini yazma, zaten okuyamayacağız, o bariz belli. Biz bunun bir değişik versiyonu yapmıştık. Genelde ne için küfür ediyorsunuz diye. Genelde değil abi. En son neye küfür etmiştin? Hatırlıyorsan yaz abi. Şimdi dur. Malumunuz şimdi yavrum, hakikaten benim aklım mantığım almıyor kurban oldum ya. Şeyi konuştuk ya bak şimdi, çaya işte dedik zam geliyor yavrum. Ondan sonra geride bıraktığımız günlerde hatırlıyor musunuz? Bir dilim karpuzun, bak bir dilimden bahsediyorum. Bir dilim karpuzun 6,5 liraya satıldığıyla alakalı böyle bir haberimiz vardı. Şimdi malum böyle bazı medya ne haberi yapmış biliyor musunuz? Karpuz pahalı ya bak şimdi. Yeni Akit gazetesi demiş ki, böyle bir karpuz fotoğrafı paylaşmış. Kabuğunu asla çöpe atmayın, faydası inanılmaz diyor. Yani. Hani bize böyle haber yapıyorlar. Diyorlar ki oğlum karpuz bulamıyorsan kabuğunu ye bari. Yani. Oğlum kabuğunu eşekler yer diye böyle bir şey vardı ya. Hakikaten söylüyorum. Zamanında böyle konuşulmuyor muydu ya? Allah rahmet eylesin. Benim anneannem karpuzu çok severdi. Bildiğin kabuğuna kadar sıyırır yerdi. Dedem de şey derdi şakayla karışık işte. Kabukları da eşeklere kalsın hanım falan derdi böyle. Şimdi yaptıkları haber bu. Derler ki karpuzun kabuğunu asla çöpe atmayın, faydası inanılmaz. Böyle haberler çıkınca vallahi söylüyorum bir kullanıyorum yani ben. Neyse dur, sinirimizi bozmayalım. Ne var başka ya oğlum? Sinirimizi bozmayalım dedim ama sevgili dinleyenler, malumunuz sinirliyiz. Bunu konuştuk daha önce. Bakın yine tescillenmiş, onaylanmış ünlü Alman istatistik platformu böyle bir çalışma yürütmüş. Dünyanın en sinirli ülkeleri anketi sonucu belli olmuş. Biz de bu arada en sinirli ülke sıralamasında 6. sıradaymışız yavrum. Bize burada kocaman bir haksızlık yapılmış, beni delirtiyorlar. Beni sinirlendiriyorlar. Evet abi. Relax. En azından bu radyo programını dinleyenler relax. Dışarıda şimdi öyle haberler var ki abi, hakikaten toparladık yani. Oğlum gerilim yani, stres. Çok fazla vallahi söylüyorum. Şu gerilimden de elektrik üretilmiş olsa bütün dünyaya elektriği biz verirdik yani. Öyle düşünüyorum. Al haber başlıkları bak. Komşular arasında çöp kutusu kavgasında 4 kişi yaralandı. Oğlum çöp kutusu ya. Başka al bak. Sokakta top oynayan çocukları pompalı tüfekle kovaladı. Nerede? Yavrum Esenciles'te. Sokakta çocuklar top oynuyor ve çocukları pompalı tüfekle kovaladı. Esenyurt'ta. Yüzün hayret. Yani Esenyurt gibi nezih ve elit bir yerde böyle şeylerin yaşanması gerçekten hakikaten çok tuhaf geliyor bana yani. Haber bu yavrum. Sokakta top oynayan çocukları pompalı tüfekle kovaladı. İstanbul Esenler'de diye başlıyor. Hayretler içerisindeyim sevgili dinleyenler yani. Kurban olduklarım var. Bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Yeteri kadar zamanımız da var. Olabildiğince relax.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini

0: kalsın kor yaralar.
1: Arif Güven Show'da.
2: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven burada. Burada. Gibi oldu bu. Sevgili dinleyenler, malumunuz sorduk arkadaşlarımıza. Dedik ki böyle bir araştırma vardı. Biz bunun genel böyle bir hani sorusunu sormuştuk. Şimdi değiştirdik soruyu. Dedik ki en son ne için küfür ettiniz abi? Buyur. Evlendiğim için diye gelen bir mesaj var ya. Yavrum evlendiğin için hakikaten küfür mü ettin ya? Bugün yoğurt alırken ettim abi. 2 kilogramlık yoğurdun diyor. 46 lira olduğunu görünce ister istemez ağzımdan küfür çıktı. Trafikte araç kullanmasını bilmeyen Daniel'lara küfür ettim abi. Buyurun. Patronuma küfür ettim. Bizzat kendime küfür ettim abi diyor. En son hatırladığınız kadarıyla neye küfür ettiniz bunu sormuştuk abi. Buyurun. Yaptığım her alışverişin ardından kredi kartını uzatırken ister istemez içimden küfür ediyorum abi. Buyurun. Yatağımın üzerindeki kıyafetlere küfür ettim. Acayip dağıtmışım odayı. Eyvallah kurban olduğum. Genelde anladığım kadarıyla gelen mesajlara bakıyorum. Trafikte çok küfür ediyormuşuz gibi geliyor bana. Dün okuduğum bir habere küfür etmiştim abi. Eyvallah kurban olduğum. Eve küfür etmiş ya. Eve küfür ettim. Çünkü diyor temizliği çok zor. Girdiğim sınava küfür etmiştim abi. Uykum geldi dişimi fırçalayayım da yatayım derken tuvalete girip 2,5 saat düşündüm öyle durdum. Sonra bir an kendime geldim ve aynada göz göze gelince kendime küfür ettim diyor. Az önce telefona küfür ettim. Şarjı zınk diye bitti abi. Buyur. Serdar'ım yollamış. Küfür etmek için bir sebebe ihtiyaç yok diyor. Ben sürekli küfür ediyorum abi. Eyvallah. En son Osman Gazi Köprüsü'nden geçiş yapmıştım. Ne kadar para ödediğimin farkına varınca kendime küfür ettim. Maaşıma küfür ettim. Sorduk dostlara en son neye küfür ettiniz diye. Dur bakayım. Bile isteye ters şeritten giden insanlara küfür ettim. Yaptığım salaklığa küfür ettim. Kime küfür ettiğimi buraya yazamam abi. Eyvallah kurban oluyorum. Canım pizza çekti. Fiyatlarına baktım ve bastım küfürü diyor. Buyurun. 1250 TL yakıt aldım. Dolayısıyla küfür ettim abi diyor. Tamam olabilir. Az önce maaş hesabıma baktım. Geçen aya göre 500 TL'ye yakın bir düşüş var. Söyleyeceklerim bu kadar. Sen benim yerime küfür et demiş ya. Ben mi edeyim küfür abi? En son ne için küfür ettiğimi hatırlamıyorum. Tamam o zaman hatırlayanlar yazsın yavrum ya. Belirli bir sebebe ve ihtiyaca gerek duymuyorum abi. Ben sürekli küfür ediyorum demiş. Eyvallah. Marketteki etiketleri görünce ister istemez küfür ettim demiş. Düzenli olarak İstanbul trafiğinde sürekli küfür ediyorum. Elektrik kesintisine küfür etmiştim. 12'ye kadar elektrik yoktu dün. Ve hala sövüyorum demiş ya. Her gün cebimden para kaybettim.

0: son neye küfür ettiniz? Aslan sütü alırken küfür ettim diyor. Erikli Fevzi Paşa. Canım kardeşim, kurban olduğum, selam olsun. Ben küfretmem, küfredene de kızarım. Ama diyor bu bizim, eyvallah kurban olduğum, yani frene basa basa okuyorum. Çünkü malumunuz bazı şeyleri yayında yavrum söyleyemiyoruz yani. Çiçeğim yettim gari, Hollanda yaz yoklamaya, iyi yayınlar, esin, kurban olduğum, teşekkürler. En son ve her zaman sigara alırken küfür ediyorum abi. Vallahi bu fiyatlarda biraz bir küfürü hak ediyormuş gibi geliyor bana gençlik yani. Ay kurban olurum ya. 1006 canım abim Mehmet Aydoğan abim Aydın'dan. Üstelik de bugün doğum günüymüş. Canım abicim doğum günün kutlu olsun, kurban olurum. Sağlıklı, mutlu, nice nice yılların olsun. Bakayım bakayım bakayım. Vallahi en tazesi dün akşam haberleri seyrederken. Bayağı küfür etmiş yani. Evet yani. Ben koltuğa küfür ettim. Eyvallah. Televizyon kanallarını kapatıp kumandayı kırdırıyor haberler. Herhalde ondan bahsediyor. Bak en son hani bizim verdiğimiz böyle bir haber vardı. Konuştuk, dedik ki Venezuela'da sevgili dinleyenler buğday yetiştirecekmişiz. Sebebi Türkiye'de tarla kalmamış, bitmiş yani. En son mesela bu habere küfretmiş. Bu dediğimiz gibi günün konusu değil yavrum. Gün içerisinde aralıksız her cümleden bir tanesi benim için küfür zaten diyor. Eyvallah kurban olduğum. Bu dediğimiz gibi günün konusu değildi. Sorduk, merak ettik. Böyle bir durumumuz vardı. Ne yapıyoruz? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sakın olabiliyorsa bir yere ayrılmayın.
1: Bayanlar baylar, Arif Güven yayında.
2: Vallahi radyo dinlemeyi sende öğrendik Arif Bey. Bilginiz olsun. Seviyorsun kardeşim. Devam. Harika yayınların.
3: Hayat senden önce ve senden sonra diye başlıyor. Çok teşekkür ederim abi. Seviyorsun. İstanbul'dan selam. Arif Güven.

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
6: Hey, işini daha fazla

0: Yoksa DE. Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montage GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montage. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
1: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
5: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Arif Güven Showtime.
7: Arif Güven Showtime.
8: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
6: Arif Güven Showtime.
9: Selam Arif, Antakya'dan Elif. Ben de buradayım.
10: Arif'im, Tokat'tan takipteyiz. Hakan ben, Allah emanet ol.
11: Yalova'dan Emine ben, buradayım.
6: Arif Güven Showtime.
12: Ben Manavgat'tan Bay Çiko, sana çok teşekkür ediyorum.
13: Selamünaleyküm Arif abi, Giresun Gürada'dan Mehmet. Ben de buradayım abi.
14: Merhaba Arif abi, ben Karpuz'dan Erdem. Merak etme, ben de buradayım abi, ben de.
15: Selam Arif abi, ben Hatay'dan Ebrar, ben de buradayım.
16: Selam, Kırklar Elinden İstanbul'da seyrediyorum. Zeynep ben. İyi yayınlar olsun. İlk kez dinliyorum, enerji harika. Sevgiler, hoşça kalın.
6: Arif Güven Show.

0: son sesini biraz daha yükseltin sebep.
1: Yükseltin.
0: Arif Güven yayın. Buradayız sevgili dinleyenler. Ne kadar tatlı, ne kadar güzel böyle bir fotoğraf gelmiş ya. Az önce çocuklarla ilgili böyle bir şeylerden bahsettim ya. Arkadaşlar benim her söylediğimi ciddiye almıyorsunuz değil mi? Hakikaten söylüyorum ya. Benim her söylediğimi ciddiye alıyorsanız vallahi söylüyorum, üzülürüm. Ben biliyorsunuz hep söylüyorum. Benim programın formatı bu. Ben buraya geliyorum, manyak manyak konuşuyorum. Bak burada anlattıklarımı yemin ediyorum bak. Burada anlattıklarımı kahvede anlatsam bu deli lan deyip beni içeri atarlar. Yemin ediyorum. Dolayısıyla tabii ki söylediklerim şakaydı. Çocuk evin neşesi, bereketi. Sevgili Arif, iyi yayınlar. Keyifli haberleri duymak istiyoruz. Seviniyorsun yine. Senin neyiz, kolay gelsin. Ben onu var ya, yanaklarını yerim yerim kırmızı. Fight be. Şimdi geldim. Bakalım, bugün biraz geç geldim, kaçırdım. Bornova'dan selamlar. Serpil'im hoş geldin. Buyurun, yoklamaya geç kaldım ama ben de buradayım. Kimsin sen? Hatay'dan Şahin Karabulut. Hoş geldiniz gençlik. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Şöyle bir bakalım. Haberler. Yavrum. Bazen değil, sürekli dile getiriyoruz. Gergin izliyoruz, asabi izliyoruz. Sürekli çünkü böyle bir kavga, sürekli böyle bir tartışma haberleri okuyoruz. Artık insanları geçtim, vallahi söylüyorum. Memleketin abi havasına suyuna bir şey kattılar galiba. Artık hayvanlar da kafayı yedi. Şimdi vallahi söylüyorum. 2-3 gün önce anlattığımız böyle bir martıların durumu vardı, hatırlıyor musunuz? Martı, iki tane martı hakikaten yolun ortasında bir kavga ediyorlar. Dedim daha çok karı koca kavgasına benziyor yani. Şimdi al böyle bir görüntü var bak. İstanbul'da birbirine giren iki kediyi ayırmaya çalışan bir vatandaş ve görüntüler var abi. Kediler bildiğin birbirine girmiş. Dedim yok abi, hakikaten memleketin havasına suyuyla bir şeyler kattılar yani. Hayvanlar da kafayı yedi abi. Dövüşen tavşanları gördük. Martıları gördük. Al şimdi kediler yani. Tanıyorum. Yavrum kimse de zerre böyle bir huzur kalmadı galiba ya. Gelelim biz şimdi. Buyurun. Faturaları protesto için traktörlerle DSİ'ye gitmek isteyen çiftçilere izin verilmemiş canım kardeşim. Elazığ'da köylülerin pancar ekimi yapan yüzlerce çiftçi elektrik faturalarındaki yüksek fiyatlardan ve yaşadıkları sulama sorunlarından dolayı yaklaşık 40 traktörle demişler ki devlet su işlerinin önüne gidiyoruz. Fakat jandarma ve aynı zamanda polis engeline takılmışlar yavrum. Anlatırız. Oy. Evet ya. Babalar günü geliyor babalar. Şimdiden bütün babalarımızın babalar günü kutlu olsun abi. Bizim bir abimiz var. Bak bunu mutlaka anlatmam lazım ya. Çok çok eğlenceli gençlik. Şimdi şöyle bir şey olmuş. Yenge abinin karşısına geçmiş, demiş ki demiş hani bana babalar günü ne hediye alıyorsun? Şimdi babalar günü ama soruyu soran yenge. Yani demiş ki enişte, demiş babalar günde bana ne alıyorsun? Abi diyor ki şaşırdım diyor. Demiş ki sonuçta babalık hissini benim sayemde tattın. Hem de iki kere. Yani iki tane çocukları var dolayısıyla. Demiş babalık hissini benim sayemde tattın. Bana ne hediye alıyorsun babalar gününde? Lan diyor biraz düşündüm diyor. Hakikaten mantıklı geldi diyor. Şimdi kafası karışmış diyor ki şimdi babalar günde ben gidip diyor hanıma hediye mi alacağım abi? Dedim yavrum ya sen çok safsın. Ya yenge hakikaten söylüyorum acayip akıllı yani. Şimdi yengeyi de tanıyorum ki hani aramızda iyi böyle bir muhabbet olduğu için söylüyorum. Yenge sonra şey dedi, alacak tabii falan muhabbeti yapıyor. Bak bir de yengenin tezi şu, diyor ki mesela çocuklarının doğum gününde enişte niye ona hediye almıyormuş? Sonuçta bunları ben doğurdum diyor yani. Yenge babalar gününde hediye istiyor. Çocukların doğum gününde diyor sadece çocuklara hediye alıyor mu? Zoruma gidiyor diyor. Bana da hediye alması lazım sonuçta diyor. Bunları ben doğurdum yani. Dedim abi Allah sabırlar versin. Ne oluyor ne bitiyor şöyle bir bakalım. Buyurun. Rize'de fıkra gibi bir daire. İnternete denk geldiniz mi? Gördünüz mü bilmiyorum ama. Yavrum evin balkonu var. Böyle bir balkon düşün. Şimdi o balkona çıkacak herhangi bir kapının olmadığını düşün. Şimdi diyeceksin ki belki de penceresinde olmadığını düşün. Yani... Anlatırım. Bu nedir? Fıkra gibi bu da. Noter hata yaptı, polis ceza kesti, hakim de şaşırttı diye bir haber var. Adana'mızda anlatacağım hakikaten enteresan. İlginç. Van'da çok enteresan bir hikaye var. Çünkü madeni para, pi Pil, mıknatıs, çivi ve dahası. Bunların hepsi canım kardeşim abimizin midesinden çıkıyor ya. Midesinden tam 233 cisim çıktı diye böyle bir haber var abi. Evet. 35 yaşındaki adamın midesinden 1 liralık 83 madeni para, pil, mıknatıs, çivi, cam parçaları, taş ve vida gibi 233 cisim çıkartıldı. Artık bak kendi madenimizi kendimiz çıkartıyoruz. Abi nasıl bir şey ya bu? Anlatırım dur. Evet, bu az önce bana videosu yollanan haber. Elektrik faturasına isyan eden kebapçı dükkana hırsız var pankartı astı. Bakarız. Buyurun. Esenyurt bir nevi Texas oldu artık herhalde. Yok artık dedirten hırsızlık. Neymiş bakalım hikaye? İstanbul Esenyurt'ta kadın kıyafetleri giyerek bir iş yerinin bahçesine giren hırsızlar. Fantazi de bu. Kadın kıyafeti giyip yapıyor sizde. Sandalye, masa, ayaklarını çalmışlar yani. Görüntüleri izlediğinde şaşkına dönen iş yeri sahibi, o kadar zayıf bir insan nasıl bu kadar demiri kaldırabildi şeklinde tepki göstermiş. İşte bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Biliyorsunuz yavrum, olabildiğince relax. Gerekçesi tabii ki bir o kadar da zamanımız var.
1: Arif abi iyi yayınlar. Seni dinlerken var ya, kızgın kumlardan senin sulara atlar gibi oluyorum abi.
2: Manavgat'ta seni dinliyoruz. Yanıyoruz Arif abi.
3: Arif abi, adını yollara yazdım. Herkes dinlesin.
4: Arif kardeşim, arkadaşlar çaya gidelim diyor. Ben seni bırakıp gidemiyorum. Hala tesviyedeyim.
5: Arif Güven Show'da.

0: Arif Güven Showtime.
1: Buradayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu nedir canım kardeşim? Sağ olsunlar, var olsunlar. Dinleyenlerimiz abi, hani programın formatına uyunca böyle haber de yolluyorlar. Bir haber geldi, tıkla bakalım. Afgan çobanların mandıra oyunu. Biri çaldı, biri kesti, biri sattı. Kivril kivril tavşancık. Hatırlıyor musunuz? Benim küçüklüğümde böyle oynuyorduk abi. Çivril çivril, bu tutmuş, bu yemiş. Bu da bunun gibi olmuş abi. Biri çaldı, biri kesti, biri sattı. Nedir hikaye bakalım abi? Kırşehir'de Can Birlik ve Ekin Tarım işletmecilerinin sahipleri Ramazan Göztak, aynı zamanda Cemil Göztak ve Mustafa Demir. Yanlarında çalıştırdıkları Afgan çobanların mandıralarındaki büyükbaş hayvanları çalıp kestikten sonra değerinin çok altında sattıklarını iddia ederek şikayetçi oldu. Yavrum, velhasıl Afgan çobanlardan birisi çalmış, öteki kesmiş, diğeri de satmış. Şimdi vergi kaçırıp 3-5 kuruş için vatanı satayım derken sarı öküzden olmak da böyle bir şey herhalde, bilmiyorum yani. Geçelim yavrum, geçelim. Teşekkürler canım kardeşim, haberi yollayan dostumuz. Bu nedir? Buyurun, sokakta top oynayan çocukları pompalı tüfekle kovaladı. Allah akıl fikir ihsan eyle yarabbim. Sokakta bulunan apartmanda yaşayan Mithat Bey dışarıda top oynayan çocukların seslerinden rahatsız oldu. Abi bir insan çocukların sesinden nasıl rahatsız olur, kurban olduğum ya. Evinden çıkan Mithat Bey çocuklarla tartışmaya başladı. Gram akıl yok abi, gram akıl yok. Kaç yaşındaymış bu arkadaş, yazıyor mu yaşı? Yok. Mithat Bey çocuklarla tartışmaya başladı. Çocuklara bağırması üzerine o an sokakta bulunan genç bir kız Bayramoğlu'nu uyardı. Ya geçelim, benim hakikaten artık kafam almıyor ya. Şuna bir bakalım. Şimdi geride bıraktığımız günlerde malumunuz böyle okuduğumuz haberlerden birisiydi. Arabanın üzerinde yağmura rağmen birlikte olan böyle bir çiftten bahsediyorduk. Hatırlıyor musunuz? İstanbul Beşiktaş'ta. Heh. Şimdi bu arkadaşlara yavrum cezalarını vermişiz. Nedir hikaye bilmeyenler varsa söyleyelim. Beşiktaş'ta, İstanbul'da Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi'nde geride bıraktığımız cumartesi günü saat 04.50 sıralarında park halindeki otomobilin üzerinde malumunuz uygunsuz olan ve uygunsuz şeyler yapan çift çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti. O sırada çift kendisini uyaranlara da tepki göstermişti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine konuyla alakalı savcılıkça hayasızca hareketlerde bulunmak suçundan soruşturma başlatılmış. Kimlikleri tespit edilen oyuncu Zeynep S ile otel işletmecisi Ahmet E polis tarafından gözaltına alınmış. Ve biz bu arkadaşlara şimdi yavrum verecek olduğumuz cezayı bulmuşuz. Demişiz ki Zeynep S'ye ve Ahmet E nokta K hakkında karar şu. Biz size ev hapsi veriyoruz demişiz ya. Yavrum bunlar zaten bir şey söyleyeyim. Yani ceza mı verdik, ödül mü verdik bu arkadaşlara? Zaten aynı evde kalıyorlarsa bunlar için de abi hakikaten ödül gibi bir şey yani. Belki de buradaki amaç şey olabilir. Hani ev hapsi veriyoruz. Hani buradaki amaç o dışarıda yaptığınız şeyi yavrum bak evde de yapabilirsiniz diye hani bir şey. Herhalde öyle bir ceza vermişiz ya. Ödül gibi ya. Sokakta sevişen çifte canım kardeşim ev hapsi vermişiz ya. Ne güzel bir şey ya. Oy, haberler haberler haberler. Şeyi biliyor musunuz? Dün mü söyledik abi biz bu haberi? İstanbul'da trafiği kesiyor abi. Ve bildiğin abi caddenin ortasında şınav çekiyordu, hatırlıyor musunuz? Evet, İstanbul Sultan Gazi'nin en işlek caddesi olan eski Edirne asfaltı üzerinde şınav çeken kişinin gözaltına alındığı haberi var. Şimdi ne yapıyormuşuz biliyor musunuz? Vallahi doğru bir karar. Yani en işlek caddede abi yere uzanmış bildiğin şınav çekiyor. Hiç dünya umurunda değil. Şimdi bu arkadaşın sınır dışı edilebilmesi için işlemleri başlatmışız abi. Sınır dışı ediyoruz yani. Vallahi eğer bu şınav çeken arkadaşı sınır dışı ediyorsak sevgili dinleyenler, ben birçok arkadaşı yolun ortasına şınav çekmeye davet ediyorum. Ya. Hadi inşallah diyorsun, ne bileyim ya. Kurban olduklarım, var işte bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Elbette birazdan geldiğimizde günün konusunda vereceğiz. Olabildiğince relax. Çünkü hala yayındayız. Hala yayındayız abi.

0: radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölümler.

0: Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
5: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
7: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
8: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
7: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
9: Hey! İşini daha fazla

0: DE Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montaje. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Dr. Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Dr. Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.

0: dükkanda işler olmuyor abi. Vallahi olmuyor. Bazen böyle pazartesi salı falan arada bir yayında olmuyorsun abi. İnan o kadar kendini aratıyorsun ki. Yani abi sen olmadın mı çalışmanın tadı bile olmuyor abi.
1: Arif abi merhaba, ben Uşak'tan Ceylan. Şu anda tarlada fasulye yoluyoruz. Ben de buradayım. Showtime.

Glenn Showtime. Buradayız sevgili dinleyenler. Malumunuz artık programı ortaladık. Bir bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız. Teşekkürler Kleve Kahraman arkadaşlarımız. Bak yine bir haber yollamışlar. Şimdi günün konusunu dostlarımıza vereceğiz. Yavrum... Günün konusu şudur. Şimdi yani sürekli tecrübeden ibaret konuşacağım ama bir konu veriyoruz. Abi benim sevgilim yok ki. Abi benim sevgilim yok ki mesajları geliyor. Dolayısıyla yazma oğlum diyorum o zaman sevgilin yoksa. Hani ilişkilerle alakalı böyle günün konusunu verdiğimizde genelde bu tarz mesajlar geliyordu. Buradan bir soralım bakalım. Hakikaten ben de merak ediyorum ya. Canım kardeşim. Muhtemelen sen de cevaplasana oğlum Arif Güven diyeceksinizdir. Evet. Sevgilisi olmayan arkadaşlar. Baba bu aralar benim sevgilim yok diyenler. Mutlaka bir sebebi vardır. Mutlaka bildiğiniz bir şey vardır. Yavrum neden sevgiliniz yok? Evet abi. Bugün abi benim sevgilim yok ki diyen arkadaşlara söz hakkı verelim. Bir tık böyle memleket gündeminden uzaklaşalım. Babacığım yazın bakayım neden sevgiliniz yok abi? Evet abi. 0530 071 4355

sevgilisi olanları, evli olanları bir kenara ayırdık. Şu konu ne olursa olsun abi benim sevgilim yok ki diyen arkadaşları bugün bir rahatlatalım abi. Niye yok abi? Benimki belli. Benimki abi çirkinim çünkü yani. Tabii canım. Doğduğumda da çirkinmişim. Ben hep söylüyorum şaka olsun dedi ya. Valla. Doğduğumda beni aileme bildiğin ebeler siyah poşet içerisine vermişler. Demişler. Alın şöyleyiniz bunun içinde. Evet. Bu arkadaşları bir rahatlatalım. Neden sevgiliniz yok abi? Sevgilisi olmayanlar. Evet ya düşüneyim bakayım neden benim sevgilim yok deyip yazsınlar abi. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Şimdiden de teşekkür ediyoruz dostlarımıza. Biz bu arada ne yapıyoruz abi? Haberler. Buyurun yavrum ikinci el araç piyasasından bahsediliyor. Sıfır araçlara gelen zamlardan bahsediyor gazeteler. Ki ikinci el araç piyasası malumunuz belli. Hani 4 sene önce hayal ettiğin arabayı almana yavrum bakıyorsun daha ooo diyorsun ki daha 14 sene varmış yani. Tabii canım. Fiyatlara bazen abi aracı olanlar mutlaka girip işte benim arabamın piyasası ne oldu acaba ya diye girip bakıyorlardır. Satmak isteyenler bakıyordur. Ya da ne bileyim araba almak isteyenler bakıyordur ama abi fiyatlar uçmuş öyle böyleden bahsetmiyoruz yani. Ben bak ben kendimi biliyorum abi hiç bakmıyorum bile. Çünkü ben realist bir fakirim yani. Tabii canım. Fakirliğimin ve yaşadığım coğrafyanın bilinciyle hiç öyle hayaller falan kurmuyorum açık belli. Yani, ya ben bu arabayı değiştirsem de ne alsam acaba? Böyle bir abi nereye alıyorsun? Bir fakirim iki yaşadığım coğrafyanın bilincindeyim yani. Dolayısıyla hayal bile kurmuyorum. Evet abi. Buyurun kurban olduklarım. Benim tezim bu. Diyorum ki havalar ısınınca insanlar abi balkonlara çıkıyorlar, kapının önünde çıkıyorlar. Daha çok böyle dışarıda zaman geçiriyoruz. Ne oluyor? İşte bu sebepten dolayı da lan bu tepedeki UFO değil mi haberleri çok fazla yazın türüyor. Kışın belki geliyor arkadaşlar da kışın evden dışarı çıkmadığımız için görmüyor muyuz? Buyur bak. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 3 saat boyunca gökyüzünde hareket eden kimine göre insansız hava aracı, kimisine göre balon, kimine göre de UFO olduğu söylenen cismi görenler yavrum jandarmayı aramışız yani demişiz ki evet abi buyur UFO sandıkları cismi jandarmaya ihbar ettiler. Vay diyorsun be baba jandarma ne yapsın ya jandarma gelip uzaylıları durduracak hali yok herhalde bilmiyorum ya. Ne güzel ama değil mi ya? Seydikemer'in Kayadibi mahallesinde saat 08'de görülen ve saat 11'de 40 kilometre uzaklıktaki Sekki mahallesi semalarında kaybolan cisim 3 saat süreyle izlenmiş. Şaşkınlık yaratmış. Bu Elon Musk'ın uydularından birisidir abi o. Neydi onun ismi? Biliyordum da unuttum şimdi. Neyse. İlçenin kuzey yönünde 3 saatte yaklaşık 40 kilometre kadar hareket ettiği söylenen cisim ilçeye bağlı Güneşli, Yaka, Dere, Bayır ve Sekki mahallelerinde izlenmiş. Ne yapacağını bilemeyen bazı vatandaşlar jandarmayı telefon yağmuruna tutmuşlar. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların altında cismin ne olduğu konusunda tartışmalar çıktı. Yavrum Elon Musk'ın şeyidir ya uydularıdır o. Ben bir kere ben de gördüm çünkü benim evim orada vardı. Dedim oğlum bu lala UFO mu? Sonra dediler ki abi Elon Musk'ın hani neydi adı neydi ya? Star bilmem neydi. Neyse geçelim. Jandarmamız da ne yapsın gitmiş yani. Keşke ben oradaki jandarma ekibinden biri olsaydım valla. Hemen selfie yapardım abicim. Jandarma ile UFO yakalama keyfi diye paylaşırdım. Haberler. Gençlik kurban olduklarım. Sakın bir yere ayrılmayın.

Selam Arif abi. Trabzon'dan Ahmet ben. Eşim seni dinlememi yasakladı. Sapıtıyorsun diyor. Sapıtıyorsun diyor. Ama bence kıskanıyor.

0: tüm kremi kahraman arkadaşlarımıza teşekkürler. Yavrum günün konusunu verdik malumunuz. Hangi konuyu verirsen vereyim böyle bir kitle vardı. Abi benim sevgilim yok ki, benim sevgilim yok ki diyen arkadaşları dedik ki bir rahatlatalım abiciğim, bir soralım bakalım. Evlileri böyle bir kenara ayırdık. Ondan sonra dedik ki tamam, sevgilisi olanlar da yazmasın yavrum. Emme sevgilisi olmayanlar söylesin bakalım, neden, düşün. Evet, benim niye sevgilim yok ya diye bir düşün abi dedik. Bak ne güzel diyor ki, evlileri neden ayırıyorsun Arif? Evli olup sevgilisi olmayan mı kaldı yani? Yavrum bunu nasıl... Ses kaydımız var. Canım abim İsrail'den güzel bir ses kaydı yollamış. Ben şimdi şu ses kaydını şimdi yeni dinledim. Bir yere takılmıştım zaten. Benim oraya takılabileceğimi de o anlamış zaten. Vallahi söylüyorum. Bak diyor ki...
1: Arif. İyi yayınlar kurban. Bu konu için ben bir şey söyleyeyim. Aptallıktan diyeyim ben. Gerçi benim oldu birkaç tane ve evliyim de. 3-4 çocuk da var. Elim öper. Şimdi dersin lan 3 mü 4 mü? 3 veya 4 her neyse.
0: Bak tam da bir şey söyleyeyim. Tam da buraya takılmıştım biliyor musun? Dedim nasıl ya? 3-4 çocuk ne demek ya? Hani ya 3'tür ya da 4'tür abi. O da benim oraya takılacağımı anlamış zaten.
1: Olmadan önceki halimiz abi aptallığımızdan birbirimizle böyle utangaçlıktan. En önemlisi de zaman yoktu be kurban. Zaman eşek gibi çalışıyorduk.
0: Eyvallah kurban olsun. Buyurunuz, sorduk dostlarımıza, dedik ki yavrum bak, malumunuz aslan sütü şişesi yollanmış. Bu soruyu diyor bir büyüğe soralım. Evet ya. Neden sevgilim yok ki sorusuna çok böyle hakikaten içi yanmış bir şekilde, çok dramatik bir şekilde mesaj yollayan arkadaşları ben bir akşam benim evde bir sofrada toparlayayım abi. Orada konuşalım geri kalanı. Vallahi söylüyorum. Masa dertten alev alsın abi. Kızlar araba istiyor. Bende sadece bisiklet var. Ondan galiba diyor. Bilmiyorum yavrum. Benim sevgilim yok. Çünkü abi diyor karım var, eşim var yani. Beni kimse beğenmiyor sanırım demiş. Evet ya, sorduk dedik ki arkadaşlara. Bir söyleyin bakalım yani, sevgilim yok abi, sevgilim yok abi diyenler. Buyurun. Neden sevgiliniz yok? Bak kadınlardan uzak yaşamak harika çünkü demiş ya. Çünkü kadınlar istiyor ki seçen taraf onlar olsun. Seçim yapsalar da hep bir başka seçenekleri de olsun istiyorlar. Bilemem, merkezi abi şey yapmayın ya, herkesi genellemeyin yani. Aa bak, insanın kendisini bilmesi kadar güzel bir erdem yok. Ben söyledim, dedim abi çirkinim yani, şimdi empati yapıyorum bilmiyorum yani. Bak bu da çirkinim abi demiş ya. Benim zamanımdaki kankilerimle yedik içtik sohbet ettik. Evet, kalabalık bir gruptu, tek bekar benim abi diyor. Benle dalga geçtiler. Hoşlanamıyorum. Uzun zamandır kimseyi sevemiyorum. Aklımda halen çıkartamadığım birisi var demiş ya. Evet. Neden sevgiliniz yok gençlik? Geçim derdiyle boğuşuyoruz. Çok affedersiniz, karı kızı düşünecek halimiz mi kaldı demiş ya. Evet abi. Yok çünkü kimse beni aşka inandıramaz. Ta ki onunla tanışana kadar demiş. Hadi inşallah. İstemediğim için yok abi. Eyvallah canım kardeşim. Önüme gelenle sevgili olmuyorum çünkü. Daha önce sevgilim olmadı ve olmayacak. Eşim olacak, hayat arkadaşım olacak ama diyor sevgilim olmayacak. Yavrum önce bir sevgili olacaksın, ondan sonra olacak. Buyur bak. Dedim ki niye sevgiliniz yok? Abi hava çok sıcak diyor. Dolayısıyla kendimle ilgilenemezken başka biriyle zaten ilgilenen bir şey. Sebebi bu olabilir mi ya? Sevgilim yok. Sebep hava sıcak oğlum yani. Mizacımız biraz farklı. Beni tam anlamıyla tanımayan bir insanın beni sevme şansı yok zaten abi demiş ya. Sevgilim yok çünkü Brezilyalı olsun istiyorum, ondandır abi diyor ya. Brezilyalı vay. Abi neden olmadığını değil de ne zaman olacağını sor. Yavrum nereden bileceksin ne zaman olacağını, bilmiyoruz ki yani. Sevgiye inancım kalmadı abi. Yok canım o kadar da değil. Buyur bak. Neden sevgiliniz yok sorusuna canım kardeşim diyor ki beni sevecek kadar enayişini bulamadım. Güzel. Beni sevecek kadar enayişini bulamadım abi. Serseriliğe alıştık abi, o yüzden yoktur belki. Eyvallah kardeşim, işte soruyoruz. Kafama erişen, kafama yatkın birisini bulamadım. Bu sebepten dolayı yoktur. Eyvallah, kurban olurum. Bak niye sevgiliniz yok sorusuna direkt şey demiş ya. Instagram'ı aktif olarak kullanmıyorum. Belki de bu sebepten dolayı. Yavrum ben aktif kullanıyorum da ne oluyor? Yani bunun onda Instagram'la ne alakası var ya? Bakayım, olması için bir nedenimin, bir sebebimin olmaması var abi. Eyvallah canım kardeşim. Bakacağız, bir dünya mesaj var. Gençlik kurban olduğum, sakın bir yere ayrılmayın.
2: Arif Güven, seni çok seviyoruz ve severek dinliyoruz. Çorum'dan sevgilerle.
1: Ben var ya, Arif ismini hiç sevmezdim. Şimdi kız bulup evlensem çocuğumun adını Arif koyarım. O derece seviyorum ve seni Arif Güven. Arif adını sevdirdin bana ve Arif Güven. Adamsın. Saygılar Gebze'den.
3: Arif Güven, az önce kaza yaptım. Adam indi arabasına bakıyor. Ben hala seni dinleyip arabamda gülüyorum. Nasıl olacak şimdi?
1: Arif Güven.

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
5: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
7: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
8: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
9: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
10: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
9: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
11: Hey, işini daha

0: Yoksa DE. Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montage, hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj. Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erstrasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
2: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif Güven Showtime.
5: Arif Güven Showtime.
6: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.

0: Şu an Çanakkale'deyim. Oya ben. Seni dinliyorum. İyi yayınlar. Seni çok seviyoruz.
1: Günaydın Arif abi. Balıkesir Buranya'dan ben de buradayım.
2: Bu korna senin için Arif Güven. Melemen Helvacı'dan otoban yolu şantiyesinden İlkay. Bu da senin için gelsin.
3: Arif seni dinlerken toprak küçükleri gibi olduk. Sana korna basacağım diye şimdi dengeler alıp herkes dışarı çıkacak.
4: Arif abi ben Manavgat'tan İsmail. Sensiz bir sabah düşünemiyorum abi.

0: Mesajlar. Sevgilisi olmayan arkadaşlara sorduk. Dedik babacım niye sevgiliniz yok, düşündünüz mü? Sevgili mi? O ne demiş ya? O ne ya? Buyur. Çiçeğim diyor ki bir gaflete düşüp evlenmiş olduğum için yok galiba. Evet. Evli olduğum için abi. Eyvallah, kurban oluyorum. Arif Bey, benzine indirim geldi. Niye söylemiyorsunuz? Geldi mi? Bak yollamış. Ne kadar? Abi ben bu haberi okuyorsa kadar kesin zam gelmiştir zaten de. Dur bakayım. Evet abi. Benzine 97 kuruş indirim. Öncelikle şöyle söyleyelim. Malumunuz çok uzun zamandan beri yavrum bizim memleketimizde indirim kelimesini duymadığımız için ben öncelikle indirim nedir bunu anlatayım size. Kendi bir hatırlayalım yavrum. Hakikaten söylüyorum. Sürekli zam indirim gelince dedik ki yavrum hani bir duvara tosladık dedik. Nasıl indirim ya? İndirim neydi la indirim yani bakayım. Bayağıdan beri konuşmuyorduk çünkü hiç indirim lafı da geçmedi. Sevgili dinleyenler, indirim şudur. Bir malın bir hizmetin fiyatında yapılan indirme değer düşümüdür. Hatırladınız mı indirim? Evet, şimdi oldu diyorsunuz da. Bir zamanlar okuyorduk böyle yani. Ona indirim geldi, bu da indirim geldi diye. Şimdi unuttuğumuz için ben indirim nedir önce onu anlatayım istedim size. Evet abi. Dolayısıyla ne yapalım abi? Benzine 97 kuruş indirim. Ver mehteri oğlum. Valla kutlayalım abicim, kutlayalım. 97 ya, bu hep kaşık ve kepçe durumu oluyor yani, ondan korkuyorum ben çünkü indirim gelince diyorsun ki yarın kesin 2 TL zam gelir herhalde, bilmiyorum yani. Neyse dur, biz zaten günün konusunu bu sebepten dolayı veriyoruz yavrum, biraz böyle bir gündemden uzaklaşalım. Niye sevgilim yok? Bir çabam yok abi. Evet, asıl soru neden çabalamadığım, bunun cevabını öğrenmeye de çabalamıyorum demiş ya. Hevesim kalmadı diyenler var. Buyur. Şansıma edeyim diyenler var. Şansıma edeyim. O yüzden yok. La abi diyor, hayat bir kere olsun bir insanın yüzüne gülmez mi ya? Yavrum inşallah bundan sonra güler. Ne diyeyim yani? Kimsenin uzun süreli ilişkiye tahammülün olmaması, her hep diyor günübirlik ilişkiler. Yok canım ya. Herkesi kendiniz gibi düşünmeyin yavrum ya. Birini köpekler gibi sevmeyi çok istiyorum. Sanırım problem o birinin henüz denk gelmemiş olması. Hadi inşallah en kısa sürede çıkar yolunuza. Ne diyeyim? Abi belki doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanla bir türlü karşılaşamadığımız için belki diyor sadece sevilmeye değer olmamaktan, kim bilir demiş ya. Bak biri demiş ki ya sonunda hani böyle internette yazışırken bir küfür dili vardır ya, üç harfte yazıyoruz ya. Sonuna o üç harfi de eklemiş canım kardeşim. Tabii ki de yayında okuyamayacağız ama dur bakayım neredeydi ya? Çok mesaj var. Diyor ki abi gözümüzün önündeki mesajı kaybettik. Şurada duruyordu işte ya. Sayfa yenileniyor. Yeni mesajlar geliyor abi. Ben evliyim abi. Sebebi belli. Bu yüzden sevgilim yok diyor ya. Ama bekar insanları artık sevgili yapmak ve zaman harcamalarını da çok da demiş doğru bulmuyorum yani. Eyvallah kardeşim. Baba. Çünkü antrenörler maça çıkmaz abi. Eyvallah. Kadınların beklentisi çok yüksek abi. Bilmiyoruz yavrum. Olmuyor bir şekilde demiş. Bak kendini bilenler de var. Çirkin mi abi? Öyle böyle değil demiş ya. Öyle böyle değil. Bu ne? Tanıdıktan sonra her yaşımda aşık olduğum bir adam sevdim. Sonra o değişti. Ben değiştim. Şimdi ise hatırlamıyorum bile demiş. Anlamadım ben. Aşık olmadığım birini hayatıma alıp da her şeyi berbat etmek istemiyorum. Yeterli sevgi verebileceğim birisini bulmak çok zor abi. Buyur. Karşıma çıkan insanların beklentileri çok farklı demiş. Buyur. Bu da güzelmiş ya. Dedim ki arkadaşım, sevgili dostum, niye sevgiliniz yok? Bak cevaba bak abi. Sevgili olmak istediğim kızın sevgilisi var çünkü diyor. Dipnot demiş ki ayrılırsa bakacağız yani. Güzelmiş. Teşekkürler dostlar, teşekkürler. Şimdi minicik bir ara vermek durumundayım. Aradan sonra yeniden buradayım. Olabiliyorsa bir yere ayrılmayın.
1: Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini.

0: Çok enteresan, evli olanlar sevgilim yok diyor. Eşleri en güzel sevgili değil mi? Vay be, güzelmiş ya. Vallahi söylüyorum, helal olsun. Buyurun canım abim, ses kaydım var. Ver bakayım bir.
1: Cancer, sevgili olur. Kalple olur. Kendine hakaret etme. Güzellikle olmaz bu işler.
0: Eyvallah. Son artık şöyle bir mesajları toparlıyoruz. Neden sevgilim yok ki? Sevgili olmak istediğim kızın sevgilisi. Bunu yolladık yavrum, yani okuduk, teşekkürler. Ben bir kez vuruldum abi ve bir daha da kalkamadım demiş. Eyvallah canım kardeşim benim. Birini beğen, tanı, sev, güven, alış. Şöyle diyor, 4-5 ay. 4-5 aydan başlamalı bir şeylere lazım. Anlamadım. Sevgilim yok abi. Çünkü diyor kolay kurulumu yok. Uğraşacaksın edeceksin bir sürü iş demiş. Geçelim. Buyur. Sevgilim yok. Çünkü CHP'nin iktidar olmasını bekliyorum. Çünkü takdirimi bu yönde kullandım abi. Eyvallah canım kardeşim. Güzel soru. Bendeki cevabı şu. Ahlak arıyorum. İnsanları kıskanmayan, kendi dünyası olan, her önüne gelenle birlikte olmayan diyelim ve bunu marifet saymayan, arabasının markasına göre insan ayırmayan, takipçi kasmayan, zeka sahibi birisini arıyorum. Var mı? Ben demiş hiç görmedim. İnşallah bulursun. Etkilemeye çalışınca olmuyor abi. İvit. Sevgilim yok çünkü benim beğendiğim kişinin umurunda bile değilim demiş. Bilemeyeceğim. Çok zor beğeniyorum. Kimseyle sırf sevgili olsun aman diye ilişkiye girmiyorum. Aşk, sevgi benim için çok önemli. Evet. Bir kadının yalnızlığı kendi kusursuzluğundandır Arif Güven. Eyvallah. Buyur. Sevgilim yok. Sebep? Ruh hastası olduğum için abi yazmış ya. Ruh hastası olduğum için sevgilim yok. İyi, güzel. Sanırım yalnızlığım lüksüne biraz fazla alıştım abi. Evet ya, ben de düşündüm. Sevgilim yok. Demek ki beni bir türlü sevemiyorlar demiş. Hakları var mı? Var. Çünkü ben hayatımda hiç kimseyi sevmemiştim zaten. Bu oğlum şey değil mi ya? Şiir değil miydi? Böyle bir şiir hatırlıyorum ben. Oradan mı cevap verdin? Sebahattin Ali şiir değil miydi? Yanlış mı hatırlıyorum? Neyse geçelim. Çünkü kendi hayatımı daha düzene sokmuş değilim. Kendime verdiğim sözleri bile tutmakta zorlanıyorum. Herhangi bir arayış içinde olmamam da bu sebepten dolayı abi. Eyvallah. Kimseyle uğraşamayacağım abi, kaprisini çekemeyeceğim yazmış ya. Kendime zor katlanıyorum diyenler var. İşte sorduk. Dediğimiz gibi abi, günün konusu ne olursa olsun abi, benim sevgilim yok ki diyen arkadaşları bugün dedik bir rahatlatalım abi. Armudun süpü, üzümün çöpü falan demiş ya. Aşk beni hak etmiyor abi. Çünkü bana iyi gelmiyor. Yürütmeyi beceremiyorum. İyi, güzel. Bir şehre daha küsmeye mecalim yok. Vay. Bak sevgilim yok. Sebep? Çünkü diyor olursa kocam üzülür. Kendisiyle evliyim. İyi, güzel. Vay. Bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor abi. Eyvallah, kurban oldum. Sevilecek insan değilim. Yazanlar da var abi. Hakikaten aynen öyle yazmış. Sevilecek insan değilim. Sevebileceğim birine de yıllardır denk gelmiyorum. Çünkü sevgili aptallaştırıyor abi. Acı veriyor. Eninde sonunda bu oluyor benden. Kötü deneyimler yüzünden her ilişki kötüye gidecek şeklinde abi şey yapmamak lazım diyor. Bak ben evliyim ve çok mutluyum. Allah bir ömür boyu mutlu etsin inşallah yavrum. Bak Serdar yollamış abi, kısa ve net diyor ki abi bahane aramaya gerek yok. Çirkinim yani. Hevesim kalmadı. Sevgilim yok çünkü karım izin vermiyor demiş ya. Olması gerekiyor mu abi? Böyle bir şart mı var? Yok yavrum ya. Sadece hadi dedik ki bu sevgilim yok ki abi diyen arkadaşlara bir soralım bakalım. Onu ziyaret. Birisini seviyorum ve onun da beni sevmesini bekliyorum. Hadi inşallah karşılıklı olunca güzel abi. Üşeniyorum diyenler var ya. Tabii canım. Üşeniyorum başlangıç aşamasına. Kadınlar tehlikeli abi. Abi herkes için böyle genelleme yapmayınız. Tipsizlik sendromu var bende diyor ya. Yaşına erdik. Eğitim, sınavlar, iş, güç derken bu noktadayız. Bu saatten sonra da ne olur bilinmez abi. Cezbedici bir yönüm olmadığı için sevgilim yok yazmış ya. Kendimi seviyorum diye galiba. Sevgilim yok abi. Frekans tutmuyor, olmuyor, yürümüyor. Evet, bak net param yok abi demiş ya. Eleştiri olsun vesaire diye değil, gerçekten diyor. Evden çıksam tekenin önünden dönecek kadar paramanca var. Bir tek sigara alıp eve dönebilirim diyor. Canım istemiyor diyenler de var. Velhasıl böyle kurban olduklarım. Çok çok teşekkürler. Şimdi mesaj yollayan arkadaşlarımız, daha da okunmayan, şu anda 74 adet mesajımız varmış yavrum. Emmi İbrahim abimiz de malumunuz, biliyorsunuz. Abi konu ne olursa olsun Nazlı'ya bağlıyor. Çünkü çok seviyor. Şimdi niye sevgiliniz yok konusunda, benim var. Direkt öyle yazmış abi. Gülücük gülücük gülücük. Evet biliyoruz. Cümle alem biliyor abi. Ne yapıyoruz öyle mi? Birazdan bir F5 yapacağız. Yazıyor.

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.

0: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
1: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
0: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
3: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Hey, işini daha fazla

0: RADE Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montaje. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
5: Arif Güven Showtime.
6: Arif Güven Showtime.
7: Five Broker Halis Başbu, Arif Güven Showtime'ı sundu.
5: Arif Güven Showtime.
4: Radyo Merhaba, reklamlar.
8: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
9: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
10: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
8: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
7: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
8: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar

kanadı içimde.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
7: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
8: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
8: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
9: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
0: Radyo Merhaba. Reklamlar.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
7: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
8: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
9: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
8: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.

0: ne bir intikam.
1: Sana değmez.
2: Sana değmez.
3: Radyo Merhaba, reklamlar.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
7: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
8: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
9: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
10: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
1: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040-780-557-09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
8: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
7: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
8: Radyo Merhaba. Reklamlar

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

yıllara bir güne nasıl sıkıldım. Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin?

0: Radyo Merhaba. Reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Brahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Brahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
7: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.

benim ekmeğim, aşım, sırdaşım. Sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım. İki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım. Dört mevsimi biz beraber yaşadık. Acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota sus sazım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
7: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
8: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

gün doğmadan deniz, deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola. Kürekleri tutmanın şehveti avuçlarında, içinde bir iş yapmanın saadeti. Gideceksin hasta kırıkların çalkantısında. Balıklar, balıklar yoluna çıkacak karşıcı, sevineceksin. Dağları silkeledikçe deniz gelecek eline pul pul. Ruhları sustuğu vakit martıların kayalıklardaki mezar taşlarından birden bir kıyamettir kopacak. Deniz kızları mı dersin, allar mı dersin, bayramlar seyranlar mı, gelin alayları, teller duvaklar, akasyalar mı? Hey! Ne duruyorsun be? At kendini denize! Geride bekleyenin mi var? Aldırma! Görmüyor musun her yanda hürriyet? Yelken ol, dümen ol, balık ol, su ol!

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
7: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüne...